0: Allah Allah.
1: Allah Allah. Ellerinize sağlık.
0: Harikasınız arkadaşlar.
1: Gerçekten
0: çok teşekkür ediyoruz.
1: Harikasınız.
0: Bu güzel eşlikleriniz için. Sağ olun.
1: Efendim şimdi programımızın en güzel bölümlerinden birine geldik. Benim çok kıymetli arkadaşım, kardeşim Umut Hoşgör'ü buraya davet etmek istiyorum.
2: Yakışıklı kardeşim benim, hoş geldin.
1: Yine sen ver. Evet.
3: Sensin bugün... Alp abicim o. Yakışıklı olan
1: vallahi
3: sensin.
1: Ben çok şanslıyım. İki tane yakışıklının arasında böyle kendimi çok şanslı
3: çok
1: hissediyorum.
3: Güzelsin.
1: Çok
3: maşallah.
1: Teşekkür ederim.
3: Evet.
1: Evet, dinleyicilerimize kameraya dönersen. Senden alalım anonsunu bugün. Biz çok heyecanla bekliyoruz değil mi Alp'ciğim?
0: Evet, her hafta olduğu gibi. Evet. Her hafta çok güzel eserler yorumluyorsunuz. Bakalım bu
3: teşekkür
0: hafta ne
3: ederiz.
0: Var?
3: Bu hafta yine bana ait bir eser. Sızı. Evet.
1: Şimdiden sızladık biz. Evet, bizim sızladı kalbimiz.

Onu benden siz aldınız. Onu benden siz çaldınız. Şimdi yalnız bıraktınız İstanbul sokakları. Ah, sevgilimi verin bana.

Onu benden siz aldınız. Onu benden siz çaldınız. Şimdi yalnız bıraktınız. İstanbul.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Gönlüne sağlık. Ne güzel Türkiye
0: Çok
1: okur benim arkadaşım.
0: Eyüpcan, gönlüne sağlık.
1: Gönlüne sağlık Eyüpcan'cığım. Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik.
0: Geldik mi?
1: Evet, sonuna geldik. Su gibi aktı geçti.
0: Gerçekten
1: aynı
0: su
1: ezgide
0: gibi aktı
1: buluştuk.
0: Geçti,
1: aynı
0: evet.
1: Kalplerde buluştuk, değil mi? Ne güzel. Efendim, bizlerden ayrılmayın. Hep müzikle kalın diyoruz. Tekrar buluşuncaya dek Allah'a ısmarladık diyorum ben.
0: Gönül pencereniz hep açık olsun. Hiç kapatmayın efendim. Gönlünüz hiç kapatmayın. Hep açık olsun. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a ısmarladık.
1: Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Vokal arkadaşlarımızı da buraya davet ediyoruz. Buyurun efendim.

0: Merhaba, ben Zeynep Ece Kaplan. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tam zamanlı flüt öğrencisiyim.
1: Tirirarıram gibi böyle nefes aldım, tuttum, sonra başladım gibi düşünebiliriz.
0: Her gün Lüleburgaz'dan Edirne'ye okuluma gidiyorum. Toplamda 160 kilometreye gidip geliyorum.
2: Keyifli bu yolculuk.
0: Evet, sevdiğim işi yapacak olmanın verdiği bir istek de var aslında.
3: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Kıymetli hocam,
1: şükür kavuşturana.
0: İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Hem Zat-ı Alinizin sofrasında, rahlesinde bulunmuş, hem de çok güzel hizmetleri olan kıymetli Bekir Ünlü Ater Beyefendi bizlerle.
2: Leyla Mecnun için ağlar, dağdan taştan feryat.
3: Amir Hoca ile biz çok eskilerden tanışırız.
4: O zamanlar ben senin Cevher oluculuğu keşfettim.

0: Gönlünüze, ruhunuza sağlık hocam. Bu içli zarif Isparta
1: Teşekkür
0: türküsü
1: ederim.
0: için. Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar herkese. Biz stüdyoda, sizler evlerinizde türkülerle dertleşmeye, gönül diliyle konuşmaya, sevdaya, hasrete, neşeye hazır mısınız? Ben ve çok kıymetli sazın sözün gönlün ustası Erol Parlak hocam sizleri kalpten kalbe bir yolculuğa davet ediyoruz. Eğer hazırsanız aşk özünden başlıyor efendim.
1: Evet, ben de kıymetli seyircilerimize merhaba diyorum, hoş geldiniz diyorum. Bugün onlar için gerçekten birbirinden güzel, anlamlı, derinlikli, hoş, gönülleri hoş edecek, coş edecek birbirinden güzel eserler hazırladık ve başlıyoruz.
0: Evet, sırada beni müzik dünyasında sizlerle tanıştıran, çok anlamlı olan, kalbimde başka bir yeri olan bir eser var. Söyler misin hazan nedir? Yaprak düşer yere bir bir, usul usul gönlüme gir, yüreğimi sar çatlasın. Sözleri zamanımızın çok önemli şairlerinden biri olan Tursun Ali Akınet.
1: Akınet, evet.
0: Bestesi de Ali Osman Erbaşı'ya ait.
1: Evet, Ali Osman Erbaşı da bizim müzisyen ağabeyimiz, kıymetli ağabeyimiz. Kendisine selamlarımı iletiyorum ben buradan.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Çok
0: Arkadaşlar,
1: teşekkür
0: ellerinize
1: ederim.
0: sağlık.
1: Ellerinize, yüreğinize
0: Ne kadar
1: sağlık.
0: hoş bir sevda şiiri ve ona uygun, güzel bir ezgi yapısı. Emeği olanlara tekrar teşekkür ediyoruz.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Şimdi sırada sizin Aşk Özünden Can Gözünden programımızın da ismini aldığı kıymetli kitaptan bir şiir okumak istiyorum müsaadenizle.
0: Estağfurullah.
2: Aşk ile gönül seli can özünde akar aşk ile, aşk ile aşığı narı közünde yakar aşk ile, aşk ile aşk ırmağı coşkun akar çağlayıp bendini yıkar kamil olan sevgi eker bakar aşk ile, aşk ile. Aşk ile can bulur herkes. Gönüllerde bin bir heves. Aşk ile alınan nefes çıkar aşk ile, aşk ile.

0: kokar aşk ile aşk ile. Aşk ile alıp serine, canın bağlayıp yarine, kamil özün hak darına, çeker aşk ile aşk ile. Aşk ile fikredip düşler, ilmek ilmek cana işler, pervane gözünden yaşlar, döker aşk ile aşk ile.
1: Evet, teşekkürler.
2: Yüreğinize sağlık hocam, kaleminize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Aşk deyince ötesini arama diyor ya rahmetli Karakoç.
2: Evet.
1: Bu çağ, bu kaos çağında maalesef biraz aşkın anlamı kayboldu. Tek bir şeye indirgendi. O da çok sığlaştı maalesef. Oysa ki aşk, hani Kamillerin dediği gibi, Leyla'dan Mevla'ya çok geniş, çok yüce bir duygu, yüce bir kavrayış, yüce bir benimseyiş, yüce bir tutku hali. Bu şiirde biraz onu anlatmaya çalıştım. Umarım gönüllere dokunur.
2: Dokunmuştur hocam siz. Bol bol yazın, biz de okuyalım, gönlümüze işleyelim. Senin yazın kışa benzer, çok sevdiğim
1: evet.
2: bir eser bu. Sözleri
1: Temeşvarlı Aşık Hasan'ın.
2: Siz söyleyin hocam. Evet.
1: Temeşvarlı Aşık Hasan'ın. Fakat benden evvel okunuyordu bu. Ben ikinci dörtlüğünü çok benimseyemedim. Yani çok muazzam bir başlangıç ve sonra aşağı düşen bir şey oluyordu, etki şeyi. Ben bir başka şey olmalı diye uzun süre bir düşündüm ama sonrasında o ikinci dörtlüğünü naçizane kaleme aldım. Aşık Hasan'ın da ruhuna özürle diyeyim. Onu oraya ekleyiverdim. Fakat o eklendikten sonra da eser çok benimsendi ve çok
2: evet,
1: okundu.
2: Hocam.
1: Eksilmez başımdan duman, zalim felek vermez aman, azdı yaralarım yaman, yârimden ayıran dağlar ile birlikte. Onu seslendireceğiz.
2: Lütfen buyurun hocam.

0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gönlünüze sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Dağ gibi susup duman gibi tüten sevdalar için okudunuz.
1: Teşekkürler.
0: Öyle hissettim. Sırada Karlı Dağlar...

0: Sesine gönlüne sağlık. Arkadaşlarımızın da
1: Teşekkür ediyoruz hocam.
0: Emeklerine sağlık. Ne güzel oldu. Çağımızın büyük ozanı Aşık Mahsuni Şerif'in de ruhuna rahmetle.
1: Rahmetle anıyoruz. Ötmesin bülbüller, solmuştur gülüm.
0: Evet.
1: Hocam.
0: Kırıkkale, rahmetli ustalarımızdan yine Nuh Akgün ustadan duyduğumuz, sevdiğimiz, benimsediğimiz. Yıllar önce okumuştum. Bu
1: evet,
0: program repertuarına da aldık. Umuyorum yine okuyabiliriz öyle diyeyim.
1: Neyi ettiniz? Yine o güzel sesinizden duymak istiyoruz hocam.

0: Hocam mest ettiniz. Başka bir frekansa geçtim ben. Şahsen ne desem boş hocam. Bununla ilgili ayrıca sizinle o engin bilgilerinizden faydalanmak istiyorum.
1: Elbette.
0: Düzdara var. Sırada Adıyaman'a gideceğiz. Sözü müziği Aziz Çelik'e ait çok güzel bir eser. Haydi arkadaşlar hep beraber.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Eyvallah
0: Arkadaşlar,
1: hocam.
0: sizin de ellerinize
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederiz.
0: Harun Karateke, Burak Utbay.
1: Hem aşkın yükünü hem de gurbetin, memleketin kokusunu taşır bu türkü. Benim için o da özel bir yerde. Hocam sırada aşkına düşen aşık var.
0: Evet,
1: Müziği size ait sözler
0: Yunus
1: Yunus
0: Emre'mizin, evet. Yunus Emre'miz bizim kutup yıldızımız, öyle diyeyim, Anadolu'nun kutup yıldızı. Türkçenin belki mimarı, öncüsü. Yunus Emre hakkında aslında çok fazla bilgi yok. Yani velayetnameler var, manzum şiirler var. Bunların dışında böyle biyografik bir bilgi bulunmuyor ama 13. yüzyılın ortaları, 14. yüzyılın başlarında işte Anadolu sahasında yaşadığı biliniyor. Burada yetişmiş bir Türkmen derviş, şair ve mutasavvıf. Anadolu'da şiirin de öncüsü. Türkçe şiirin öncüsü. Şiirlerinde sevgi temelli bir hak kavrayışı. Burası çok çok önemli. Hakka sevgi duyarak, sevgi bağıyla hakkı kavramak Yunus Emre'nin temel felsefesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında edep, erkan ve yola dair kavramları da işliyor. Hoşgörü, saygı, birlik, beraberlik temaları da onun şiirlerinde çok yalın bir dille işleniyor. Bu şiirde benim çok severek okuduğum, benimsediğim şiirlerden bir tanesiydi. Bunu ben havalandırdım geçmişte. Bugün de programımızın repertuarını aldık. Arkadaşlarımızla birlikte seslendirelim.
1: Peki, lütfen hocam.
0: Buyurun arkadaşlar.

0: Nefesinize sağlık hocam. Bu kadim sözlerin sizin dokunuşunuzla yine hayat bulması ne kadar güzel bir şey.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun.
0: Şimdi halk ozanlarımızdan Aşık Daimi'nin varoluş yolculuğunu anlattığı o eşsiz dizeleri okumak istiyorum. Bir
1: lütfen,
0: şiir.

Nice kaptan kaba boşaldım doldum. Karıştım denize, deniz ben oldum. Damlanın içinde evreni buldum. Yine benden bana getirdi beni. Buhar oldum yağdım yağmurlar ile. Karıştım toprağa çamurlar ile. Piştim fırınlarda hamurlar ile. Üstadım sofraya yatırdı beni. Çiğnediler dişler ile ezildim. Vücut eleğinden geçtim süzüldüm. Çaldı kalem bir deftere yazıldım. İrfan mektebine yetirdi beni. Daimiyim ermişlerin ereği. Böyleydi tabiatın gereği. Ölmez bir ananın oldu.

0: Gönlüne sağlık. Ne kadar hikmetli, muazzam sözler.
1: Çok çok
0: Evet.
1: paylaşmaktan onur duydum.
0: Hak rahmet eylesin daim babamıza da.
1: Amin. Hocam, şimdi yine başka bir aşıkların aşığı, Aşık Veysel.
0: Evet.
1: Anlatmam derdimi dertsiz insana diyeceğiz. Müsaadenizle.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Eyvallah hocam.
0: Sevgili deniz
1: Teşekkür ederim.
0: arkadaşlar, ellerinize sağlık.
1: Gamzeli yanaklar Gonca gül olmuş. Evet, söz müzik Çorumlu Muharrem Coşkun.
0: Bu kıymetli bir kardeşimizdir, icracı, Çorumlu kendisi. Çokça da eserin kaynak kişisi. Kendi üretimleri de var. Ben çok uzun yıllar evvel TRT'ye geldiğinde, ben gerçi dışarıdan tanıyordum kendisini de. Piyasa dediğimiz o müzik pratiğinden, ama radyoya geldiğinde de bu eserlerden okumuştu. Orada artık derlemiş olduk bunu.
1: Evet hocam.
0: Yıllar sonra da tekrar okuma programda kısmet oldu.
1: O zaman bir kez daha dinler miyiz o güzel
0: Memnuniyetle
1: sesinizden?
0: arkadaşlarımızla birlikte olabilir, değil mi? Peki.

0: Sesinize sağlık hocam. Nazlı nazlı okudunuz, ne
1: çok
0: güzel.
1: Çok teşekkür ederim. Bu güzel güzelleme için kıymetli kardeşimiz Muharrem Coşkun'a teşekkür ederim. Hem de selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum buradan.
0: Bizlerden de selam olsun. Bu arada programımızın sonuna geldik. İsterseniz izleyicimize vedamızı edelim. Aşk Özünden bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda tekrar aşkla, sevda türküleriyle buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Önce sizlere, sonra yayında, yapımda emeği geçen herkese, tüm müzisyen arkadaşlarımıza ve tabii ki size kendi adıma çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Bütün emeği geçen arkadaşlarımıza, kıymetli izleyicilerimize de buradan selamlarımı iletiyorum, sevgilerimi iletiyorum. Umarım gönüllerine göre olmuştur.
0: Hocam sırada iki tane Mardin türkümüz var. Ömer Önderoğlu'ndan alınmış. Yola çıktım Mardin'e. Hemen ardından Dalal. Mardin'e de selam olsun. Ve sözü müziği İlhan Erten'e ait Tillillo geliyor. Buyurun beraber okuyalım arkadaşlar.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok önemli iki gitar virtüözünü ağırlıyorum. Safa Yeprem ve Behzat Cem Günenç.

0: Sevgili Safa Hocam ve Bes Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Elleriniz, emeklerinize sağlık. Harika bir performans oldu. Yani bütün yorgunluğumu bugün attım sayenizde. Merak ediyorum bu

0: Albüm hikayesi nereden çıktı? Bu düzenlemeler, bu çalışmalar çok özel çalışmalar. Bir müzisyen olarak söylüyorum. Çok özel çalışmalar. Çok emek harcandığı belli. Bunun muhakkak bir hikayesi olmalı. Nedir hocam?
1: Tabii tabii olmaz mı? Bu uzun süren bir yaşam öyküsü aslında bütünüyle. Bizim profesyonel olarak bir arada olduğumuzun aşağı yukarı birinci senesindeyiz.
0: Birinci senesindesiniz.
1: Ve bu çalışmaların ortasında aşağı yukarı Spark yani Kıvılcım isimli albümümüzü kaydını yaptık. Parçalar, düzenlemeler bundan işte pandemi öncesine falan dokunuyor aslında. 2018-2019 tarihli düzenlemeler var. Ali Reis'in takası'nın tarihi 2018. 2 sene önce, şeyden önce pandemiden. Katibim Üsküdar'a giderken 2019. İşte ondan sonra pandemi patlak verdi. Ortalık birbirine girdi. İşte o kasırgadan sonra biz bir araya geldik tekrar. Yani gitarist olarak Cem benim kadim dostum. 30 senelik arkadaşım.
0: Oo, öyle
1: meslektaşım,
0: mi?
1: Kardeşim
0: Çok eski
1: diyebilirim.
0: dost. Harika.
1: Biz birlikte bir şeyler yapalım diye ne zamandır aslında hayalini kuruyorduk. İşte kolları sıvayıp oturup çalışmaya başlayınca yavaş yavaş bu düzenlemeleri bir dokunalım istedik. Dokunmaya başlayınca yavaş yavaş sahneye taşıdık. Aa, sahneye taşıyorsak o zaman stüdyoya da girip bunları bir kaydedelim dedik.
0: Güzel
1: Bu
0: olmuş.
1: albüm böyle çıktı. Cem'in stüdyosunda kaydettik bunları. Yani kendi stüdyomuz içinde çok rahatlıkla çalışmış olduk.
0: Rahat rahat,
1: Güzel bir
0: keyifli
1: müzik
0: keyifli.
1: çıktıysa ne
0: Evet.
1: mutlu bize.
0: Yani müzik, yani gerçekten sanat olmuş. Çok etkileyici olmuş müzik.
1: Teşekkürler.
0: Maalesef uzun zamandır hani günümüzde müzik dinlenmiyor. Yani biz müzisyenler adından içimizde konuşursak müzik çok nadir insanları dinleyebiliyoruz. Nadir albümlerde, nadir müziklerden, nadir işlerden diyeyim kaba tabir onlardan bir tanesi olmuş. Çok çok tebrik ediyorum. Emeklerinize sağlık
1: Çok
0: tekrardan.
1: çok
0: Hazır
1: teşekkürler.
0: sizi bulmuşken olabildiğince albümden eserler dinleyip izleyicilerimizden de sizlerin bu müziklerinizi paylaşmasını ve dinlemesini istiyorum. Şimdi acaba ne çalacaksınız bizlere, ne sunmak istersiniz?
2: Şimdi yine Safa Hocam'ın düzenlemesiyle Altın Yüzük Var Benim türküsünü çalacağız ama çok özgün bir düzenleme. 8 ölçü temadan sonra artık çeşitlemeler başlıyor ve düzenlemeyi yapan aranjör kimliğinden bir besteci kimliğine dönüşüyor ve yeni motifler, yeni cümleler ve eserin ortasında da işte gitaristlerin kendini daha özgür ifade edebilmesi için bir kadans kısmı var. Orada da gitaristler kendi doğaçlamalarını, özgün cümlelerini sergiliyor.
0: Harika. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Hocalarım, buyurun.

0: Gerçekten insanın dinledikçe dinleyesi gelen bir çalışma olmuş. Düzenlemeler hocam size mi
1: Evet,
0: ait? Birlikte mi yapıyorsunuz? Siz düzenliyorsunuz herhalde.
1: düzenlemeler benim ama arada işte biraz önce Cem'in de söylediği gibi doğaçlama kısımları yazdım özellikle. Biraz daha organik olsun sahnede, daha değişken şekilde insanların albümümüzde dinledikleri cümlelerden daha farklı şeyler de duysunlar.
0: Evet,
1: Canlı doğaçlama
0: kesinlikle.
1: partileri olsun. İş buna dönünce bu sefer yani düzenlemeleri tamamen ben yaptım da diyemiyorum. Çünkü
0: Anlıyorum, evet.
1: Cem'in de arada
0: Kendisinden
1: kendi
0: kat, evet.
1: kadansını yazdığı ettiği şeyler var. Nitekim birazdan çalınacak parçadaki ara doğaçlama kısmı olduğu gibi Cem'e
0: Oh.
1: aittir. Ama omurga bütünüyle düzenlemeyi ben yaptım diyebilirim. 2019 tarihli bir çalışma bu, Üsküdar.
0: Emekleriniz sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki bu mesleki hayatınızda yapmış olduğunuz çalışmalar genellikle bir eserlerin düzenlemesi konumunda mı oluyor ya da klasik bestecilerin eserlerinin de bir konserler veriyor musunuz?
1: Bunu sen cevapla
2: Şöyle
1: bence.
2: şimdi tabii Safa Ebrahim gibi kıymetli bir figür var. Çok kısa Safa Hocam'dan da bahsetmek istiyorum. 30 senelik dostluğumuzun başlangıcı tabii ki benim bir gitar talebesi olarak Safa Ebrahim'e olan büyük hayranlığımla başladı. Kendisi gitar camiasının akademi olsun,
0: Evet.
2: bestecilik olsun, organizasyon tarafı olsun her alanda çok kıymetli eserler vermiş bir üstadımızdır. Çok değerlimizdir
0: Evet.
2: Safa Ebrem. Repertuarımız özgün orijinal kompozisyonlar, düzenlemelerin yanı sıra farklı eserler de çalıyoruz ama yavaş yavaş. İlk albümde Kıvılcım'ın bir hikayesi var aslında. Neden Kıvılcım adını seçtik? 21. yüzyılın başında gitar ne konumdaydı? Sonra neler oldu? Burada hocama bırakmak istiyorum sözü.
1: Son yıllarda gitar dünyası seyircisini kaybetti. Biz kendi aramızda bunun sürekli değerlendirmesini yapıp üzülüyorduk. Çünkü daha 90'lı yılların başında bir gitar festivali olduğunda mesela
0: Evet.
1: büyük salonlar işte markalaşmış çok önemli özel isimler gelirdi ve o salonlar dolup taşardı.
0: Evet.
1: Tıkım tıkışık gelirdi
0: Evet.
1: insanlar, rağbet ederlerdi, teveccüh gösterirlerdi.
0: Evet.
1: O yavaş yavaş azaldı, azaldı, azaldı, azaldı. Ya dünyaca ünlü bir gitarist, bir gitar ustası, üst usta bir sanatçı geliyor. İşte 2000 kişilik salon 30 kişi,
0: Maalesef,
1: 100 kişi en fazla. Şimdi
0: evet,
1: bunun
0: ağzınıza sağlık.
1: sebepleri var. Biz faturayı kendi adımıza, kendimize çıkarttık gitar camiası olarak. Bunu biraz biz yaptık. Yani akademinin etkisi çok büyük. Tırnak için daha akademik, daha sanatsal filan diyerek sahneye taşınan eserler seyirciye mal oldu.
0: Çok
1: Kimse
0: güzel.
1: bunları dinlemez oldu, dinleyemez oldu. Dolayısıyla uzaklaşıldı ve bu çok böyle kabul edilesi bir mesele değil. Yani profesyonel olarak bakıldığında gitar müziği çok cazip, insanın doğrudan yüreğine dokunan, biraz pozitif ayrım yapayım kendi şeyimize. Öyle bir müzik aslında. Ama bunu unutturanlar da biziz. İşte biz bu albümle, bu kıvılcımla yeniden oradaki güzelliği belki insanlara taşıyabiliriz, ümidini taşıyoruz bir yandan. Repertuarımız da o yüzden daha bu topraklara dokunan,
0: Evet.
1: daha
0: Evet.
1: bizden olan

0: renklerden oluşuyor. İnşallah işe yarar.
1: Şunu söyleyeyim. Gerçekten ihtiyaç olarak bir şeyler üretmek ve çaba harcamak çok değerli. İyi ki varsınız hocam. Sizler de iyi ki varsınız. Çok güzel çalışmalar. Eminim ki karşını bulacaktır. İnşallah, yani bunda zaten şüphe olmaz. Siz yeter ki sağlığınız, varlığınız daim olsun çalışmalarınız.
0: Sağ olun.
1: Şimdi ne çalacaksınız öğretmenim?
0: Şimdi Üsküdar'a bir yolculuk var.
1: Ah, çok.
0: Üsküdar'a giderken.
1: Büyük heyecanla bekliyoruz. Buyurun.

0: Üsküdar'a yani giderken nereden çıktık ben anlayamadım.
1: Niyetlendik en azından. Oraya doğru.
0: Harika bir düzenleme olmuş. Emeklerinize sağlık. Harika. Çok çok çok çok çok güzel, çok etkileyici. Bu düzenlemenin bir hikayesi var mı hocam? Bu
1: var.
0: Yani var. Bayağı üstüne sanki düşünülmüş.
1: Evet.
0: Hikayesi olan bir düzenleme olmuş.
1: 2019 yılında okulda odamda çalışırken inanılmaz bir yağış başladı. Seller götürüyor Üsküdar'da benim okulum. Hı. Ve bir anda bu melodi geldi aklıma. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur derken seller götürüyor dışarıyı. Hı. Ve gitar vardı elimde. Sonra hemen işte şiirler yazmaya başladım. Kalem oynamaya başladı yani. Hı hı. Kalem oynamaya başlayınca biraz işte kalem farklı taraflara doğru çekmeye başladı. İşte ton değişiklikleri, modülasyonları, araya bir de doğaçlama koyalım filan diye çerçevesi çıktıktan sonra uzunca bir süre yani rafine olarak o aranjman üzerinde çalışmış oldum. İlk versiyonu bunun 3 gitar için. Hmm. Onun da kaydını yaptık ama daha sonraki işte dönemde 2 gitar versiyonuna uyarlama yaptım. Sağ olsun Cem'le beraber dokunmuş olduk.
0: Çok güzel olmuş. Emeklerinize sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Peki farklı gitar stilleri ile ilgili ilgileniyor musunuz? Öyle var mıdır?
1: Son 2 yıllık bir maceramız var. Gypsy Jazz'a merak saldık. Aslında
0: benlik.
1: O her daim olan bir meraktı. Transatlantik Gitar Trio konserini izledim. 2024 yazında. İnanılmaz bir etki altında kaldım. İşte onların repertuarından bir parçayı transkribe ettim. Ya buna bir dokunayım, acaba neresinde ne var filan derken o içine iyice çekmiş oldu. Sonra arkadaşlarımı kandırdım, böyle bir şey var. Beraber bir dokunsak beraber buna filan diye. En sonunda işte caz tarihindeki, sonradan araştırınca çıkıyor meydana. İlk plak kaydı, 1917 tarihli plak kaydında yer alan bir esermiş. Tiger Rag isimli eser. Onu çalmışlar. Benim de etkisi altında kaldığım eser oydu. İşte yazınca biraz daha araştırdım. Çok basit, saf bir melodi. Hı hı. Ama doğaçlama döngüleriyle sabaha kadar çalınabilir bir müzik. Artı Gypsy Jazz gitarları, hı hı, çelik telli gitarlar, evet, olunca o bambaşka bir renk, tabii, atıyor. Hı hı. Biz ama klasik gitarlarla dokunuyoruz.
0: Bu yine sizin düzenlemeniz değil mi?
1: Lütfederseniz beraber çalalım bunu.
0: Çok isterim. Çok onur duyarım.
1: Ne güzel.
0: O zaman... Çalmadan önce geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Çok mutlu olduk. İzleyenler de çok mutlu olmuştur.
1: Eksik olmayın.
0: Yolunuz zaten açıktır. Buna bir şey söyleyecek bir şey yok. Önemli olan sizden sonraki gelen gençlerin, dünyada ülkemizde özellikle gitar izleyenlerin çoğalması dileğiyle, sizlerin vesilesiyle. Buyurun.
1: Biz de davetiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Hürmetler. Çok teşekkür ederiz.
1: Sizin de yolunuz açık olsun.
0: Çok teşekkür ederiz.

0: Aşıklar, ozanlar ve şairler diyarı Anadolu'da aşıkların izini sürüyoruz.
1: Sözünde, şiirinde, bestesinde bir ömür hayatı anlaşılır kılandır aşıklarımız. Ustalarından aldığı mirası, çıraklarına sunan aşık Sıtkı Eminoğlu gibi.
2: Gel nefsine esir olma, cehaletten dön gönül. Hiç kimseye baki değil, şöhret gönül, şan gönül. Haddini bilmek insan da en güzel meziyettir. Kibirden Allah'a sığın, orasın irfan gönül. Dinim İslam, soyum Türk'tür, şeref benim, şan benim.
3: En evvela Allah aşkı olmalı, oradan başlamalı. Peygamber aşkı olmalı, İslam aşkı olmalı. Beşeri aşk da olacak.
2: Ah, sevdiğim yar yetmez mi?
0: Aşığın sözü bugün TRT Müzik.

Mahzuni Şerif'in müzik mirasını taşıyan Yiğit Mahzuni, Mahzuni bu dünyada ölüm var, ölüm var, ölümlüdür canlılar. Ve zarif yorumuyla Şeyda Karadeniz. Deniz.

0: doğasıyla, köklü kültürüyle gönüllere seslenen Divriği, Anadolu'nun en özel duraklarından biri.
1: Evet Mahmut Bey, neredeyiz?
2: Burası Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası.
1: Evet.
3: Medine yoluna vardım, Can Muhammed'i aradım.
1: Gerçekten muazzam bir akustik var.
3: Mecnunum Leyla'mı gördüm, Mecnunum Leyla'mı gördüm.
1: Mahmut amca, keman böyle dizde mi çalınıyor burada?
4: Şimdi yöremizin aşıklama tarzı bu şekilde.
3: Ağlama gözlerim, merakeyim.
1: Efendim Aysel Hanım gelmiş, hoş gelmiş Divriği de.
5: Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz Divriğimize.
3: Bilmem yar kim ise er, alelim ne mi de kınalım ne mi de...
6: Cura ile Yolda, bugün TRT Müzik'te.

0: Meriç'te bitmez sınırım, Karasu'dan öteyim. İskeçe, Rodop, Gümülcine, bütün Balkan'ı koy içine.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yanında Batı Trakya'da İskeçe ve Gümülcine'de olacağız. Hepinize Batı Trakya'dan merhabalar.

0: Yunanistan'ın Gümülcine şehrine bağlı doğal güzellikleriyle tanınan muhteşem bir kasabadayız. Fanari kasabasında müziğimizi, sanatımızı, kültürümüzü yaptığı çalışmalarla yaşatan Galip abi ve değerli üstadlarla birlikte birbirinden güzel şarkıları sizler için seslendireceğiz. Şimdi Galip abiyle biraz konuşmak istiyorum. Neler yapıyorsunuz?
1: Vallahi benim bu müzik işine girişim 60 küsur seneyi buluyor. Çocukluğumdan beri müzikle uğraşan abilerimin, birkaç abimin peşinden koşuyordum. Onlar nerede çalışma yapsalar ben de hemen girip onların yanına oturuyordum. O zamandan itibaren bu müzik hayatım başladı. Türk Sanat Müziği Dostları adı altında bir dernek kurduk.
0: Evet.
1: Bu derneği kurduktan sonra da daha da ivme kazandı çalışmalarımız. Şu anda neredeyse 40 kişiyi buluyor koromuz.
0: Maşallah. Çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Kültürümüzü, sanatımızı farklı ülkelerde yaşıyor. Gençlerimize aktarıyorsunuz. Onlar da kendi kültürü ve sanatıyla büyüyorlar. Bu çok değerli bir şey Galip abi. Uygun görürseniz hangi eseri seslendirsin acaba Batuhan Bey?
1: Bütün eserleri güzel seslendiriyor ama Bir Fırtına Tuttu dizi şarkısını çok, güzel çok bir, içinden çok türkü, çok söylüyor güzel bir şarkı, böyle. Evet.
0: Peki Batuhan Bey'le devam ediyoruz.

0: Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Çok güzel okudunuz. Üstadım, bu kadar güzel enstrüman çalan, sanat icra eden dostları hazır bulmuşken bir eser de ben okusam.
1: Çok mutlu oluruz.
0: Evet. Müsaadenizle ben de bir kahveyi kavurmak istiyorum.
2: Evet.
0: Peki.

0: Orhan kardeşim, gerçekten sesiniz çok güzeldi.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Hareketli bir parça seçtiniz.
1: Evet.
0: Trakya'ya uygun oldu.
1: Evet.
0: Sizi de şeref üyesi olarak Türk Sanat Müziği Dostları Derneği'ne üye yapıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi sırada okuması gerçekten zor ama bir o kadar da güzel bir eser var. Mümin Bey'den Ali Şim'in Kaşlarını dinlesek nasıl olur?
0: Çok iyi söyler, çok çok seviniriz, hep dinleriz.
1: Peki, buyurunuz.

0: Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Buralara kadar gelip burada bize de vakit ayırdığınız için biz de çok mutluyuz.
0: İnşallah çalışmalarınıza da büyük başarılar diliyoruz. Yine güzel bir günde Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda buluşmak üzere. Hepinize selamlar, sevgiler.

0: Merhaba, ben Zeynep Ece Kaplan. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tam zamanlı flüt öğrencisiyim.
1: Tirirarıram gibi böyle nefes aldım, tuttum, sonra başladım gibi düşünebiliriz.
0: Her gün Lüleburgaz'dan Edirne'ye okuluma gidiyorum. Toplamda 160 kilometreye gidip geliyorum.
2: Keyifli bu yolculuk.
0: Evet, sevdiğim işi yapacak olmanın verdiği bir istek de var aslında.
3: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Sümer Ezgi ile Anadolu'dan geldik. Bugün TRT Müzik'te.
1: Tarihiyle, doğasıyla, köklü kültürüyle gönüllere seslenen Divri, Anadolu'nun en özel duraklarından biri.
2: Evet Mahmut Bey, neredeyiz?
3: Burası Divri Ulu Cami ve Darüşşifası.
2: Evet.
4: Medine yoluna vardım, Can Muhammed'i aradım.
2: Gerçekten muazzam bir akustik var.
4: Mecnunum Leyla'mı gördüm, Mecnunum Leyla'mı gördüm.
2: Mahmut amca, keman böyle dizde mi çalınıyor burada?
5: Şimdi yöremizin aşıklama tarzı bu şekilde.
4: Ağlama gözlerim, Mevlakerim.
2: Efendim Aysel Hanım gelmiş, hoş gelmiş Divri'de.
6: Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz Divri'mize.
4: Bilmem yar kimi sever, alelim ne mi de kınalım ne mi de...
0: Cura ile Yolda, bugün TRT Müzik'te.

0: Aşıklar, ozanlar ve şairler diyarı Anadolu'da aşıkların izini sürüyoruz.
1: Sözünde, şiirinde, bestesinde bir ömür hayatı anlaşılır kılandır aşıklarımız. Ustalarından aldığı mirası, çıraklarına sunan aşık Sıtkı Eminoğlu gibi.
2: Gel nefsine esir olma, cehaletten dön gönül. Hiç kimseye baki değil, şöhret gönül, şan gönül. Haddini bilmek insan da en güzel meziyettir. Kibirden Allah'a sığın, orasın irfan gönül. Dinim İslam, soyum Türk'tür, şeref benim, şan benim.
3: En evvela Allah aşkı olmalı, oradan başlamalı. Peygamber aşkı olmalı, İslam aşkı olmalı, beşeri aşk da olacak.
2: Ah, sevdiğim yar yetmez mi?
0: Aşığın sözü bugün TRT Müzik.

Çalkıması sana doğru yolların, sana doğru denizlerin çağrısı. Çırıl çırıl ötelerde bir güzel, günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim.

0: Merhaba, ben Zeynep Ece Kaplan. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tam zamanlı flüt öğrencisiyim.
1: Tirirarıram gibi böyle nefes aldım, tuttum, sonra başladım gibi düşünebiliriz.
0: Her gün Lüleburgaz'dan Edirne'ye okuluma gidiyorum. Toplamda 160 kilometreye gidip geliyorum.
2: Keyifli bu yolculuk.
0: Evet, sevdiğim işi yapacak olmanın verdiği bir istek de var aslında.
3: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Aşıklar, ozanlar ve şairler diyarı Anadolu'da aşıkların izini sürüyoruz.
1: Sözünde, şiirinde, bestesinde bir ömür hayatı anlaşılır kılandır aşıklarımız. Ustalarından aldığı mirası çıraklarına sunan aşık Sıtkı Eminoğlu gibi.
2: Yer nefsine esir olma cehaletten dön gönül. Hiç kimseye baki değil. Şöhret gönül, şan gönül. Haddini bilmek insan da en güzel meziyettir. Kibirden Allah'a sığın. Orasın irfan gönül. Dinim İslam, soyum Türk'tür. Şeref benim, şan benim.
3: En evvela Allah aşkı olmalı. Oradan başlamalı. Peygamber aşkı olmalı. İslam aşkı olmalı. Beşeri aşk da olacak.
2: Ah, sevdiğim yar yetmez mi?
0: Aşığın sözü bugün TRT'de.

0: yeni yayın döneminde yepyeni programlarla TRT Müzik'teyiz.
1: Yine gözü görmüyor hep. Sus, sus, sus, sus. Takip derlerse sen mesus.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul durağı, farklı disiplinlerden dünyaca tanınan sanatçı ve toplulukları sanatseverlerle buluşturdu. Piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği konserle İstanbul'un tarihi ve kültürel hafızasını müzik üzerinden anlattı. Sanatçının Beyond Walls İstanbul projesi kapsamında Osmanlı Bankası'ndan Kapalı Çarşı'ya uzanan farklı mekanlardan ilhamla bestelediği 5 eser akustik piyano ve elektronik ses dokularıyla seslendirildi.

8. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde Klarnet'in Yıldızları konseri gerçekleşti. Klarnet'in farklı coğrafyalardaki sesleri aynı sahnede yankılandı. Hüsnü Şenlendirici ve Serkan Çağrı'ya Vasilis Saleas ile Bülent Altınbaş'ın eşlik ettiği gecede Anadolu'dan Balkanlara uzanan ezgiler ve doğaçlamalar seslendirildi.

Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, piyanist Yekvon Sanwoo solistliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu. Yalçın Tura'nın Tokcu Atası ve Robert Schumann'ın La Minör Piyano Konçertosu'nun seslendirildiği programın ikinci bölümünde Nikolay Rimski-Korsakov'un Doğu Masallarından ilham alan Şehrazat yorumlandı.

Funk Jazz Festivali kapsamında James Carter Piano Quartet, Coltrane A Centennial Supreme ile cazın ustalık dolu ritimlerinin ve yüksek enerjinin öne çıktığı harika bir akşam yaşattı. Carter Piyano Kuartet'in etkileyici performansı ve improvizasyon dolu geçişleriyle festival takipçilerine üst düzey bir müzikal şölen sundu.

Yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gören şarkı YouTube trendlerinde, yeni çıkışlar listesinde ve radyoyla müzik televizyonlarında zirveye adını yazdırarak üçlü bir başarıya imza attı.

kasaba, bir güzellik yap, iki yol, derine, 40 yılda bir gibisin ve Leyla gibi hitleriyle Türk pop müziğine damga vuran Murat Dalkılıç, yılın son açık hava konserini önümüzdeki günlerde Vadi Açık Hava'da verecek. Murat Dalkılıç'ın yakın arkadaşı Burcu Güneş konserde sahneye konuk olacak. İkili birlikte söyleyecekleri şarkılarla seyircilere sürpriz yapacak.

0: Merhaba, ben Zeynep Ece Kaplan. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tam zamanlı flüt öğrencisiyim.
1: Tirirararam gibi böyle nefes aldım, tuttum, sonra başladım gibi düşünebiliriz.
0: Her gün Lüleburgaz'dan Edirne'ye okuluma gidiyorum. Toplamda 160 kilometre gidip geliyorum.
2: Keyifli bu yolculuk.
0: Evet, sevdiğim işi yapacak olmanın verdiği bir istek de var aslında.
3: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te. Aşıklar, ozanlar ve şairler diyarı Anadolu'da aşıkların izini sürüyoruz.
4: Sözünde, şiirinde, bestesinde bir ömür hayatı anlaşılır kılandır aşıklarımız. Ustalarından aldığı mirası çıraklarına sunan aşık Sıtkı Eminoğlu gibi.
5: Yer nefsine esir olma cehaletten dön gönül. Hiç kimseye baki değil. Şöhret gönül, şan gönül. Haddini bilmek insan da en güzel meziyettir. Kibirden Allah'a sığın. Orasın irfan gönül. Dinim İslam, soyum Türk'tür. Şeref benim, şan benim.
6: En evvela Allah aşkı olmalı. Oradan başlamalı.

0: Peygamber aşkı olmalı, İslam aşkı olmalı, beşeri aşk da olacak. Ah sevdiğim yar yetmez mi?
1: Aşığın sözü bugün TRT Müzik.

Ben Berkan Duman, 27 yaşındayım. Makine mühendisi, İngilizce öğrencisiyim. 6 senedir sokak müziği yapıyorum ama kendimi bildim bileli de müziğin içerisindeyim. Annem müzikle uğraşıyor. Ben de hem saz çalıyorum hem gitar çalıyorum ama ağırlıklı olarak gitar çalıyorum.

Özgür Özbey, 22 yaşındayım. Berkan'la sınıf arkadaşıyız. Aynı bölümde okuyoruz. Ben müziğe ortaokulda başladım. Ortaokuldaki müzik öğretmenim, müzik derslerinde başarılı olduğumu gördükten sonra benim gitara başlamamı önerdi.

0: Peki sen?
1: Sokak müziğine sokak müzisyenleri başka arkadaşlarım sayesinde başladım. Çay ocağında oturuyorduk. Onlar da geldiler orada müzik yapıyorlardı. Biz de kendi arkadaşlarımızla şarkılar söylüyorduk. Tanıştık, şarkılar söyledik. Hadi hep beraber sokak müziğine gidelim. İstiklal Caddesi'nde ilk defa sokak müziğine başladım. O gün bugündür de kafelerde şarkı söylemedim. Hep sokak müziği yaptım.

0: Peki sen?
1: Yaklaşık 11 yıldır gitar çalıyorum. 4-5 yıldır sokakta çalıyorum. Son 1 yıldır da resmi olarak sokak müzisyeniyim. İstanbul'un sokakları

sokakta müzik yapmakla kafede ya da bir mekanda müzik yapmanın arasında bence büyük farklılıklar var. Çünkü orada bir baskı altındasın, bir şarkı istiyorlar, yapamıyorsun, rencide oluyorsun. Acaba olacak mı, olmayacak mı, bir stresle olmuyor. Daha çok sokakta daha özgür hissediyorsun kendini. İstediğin şekilde şarkılar söylüyorsun. Ben bir tek ben anlarım. Sokakta her çeşit insan oluyor. Çocuk, küçücük çocuklar da oluyor, yaşlı insanlar da oluyor. Evlilik teklifleri oluyor, doğum günleri oluyor. Her yaşta ve her tarz insana hitap edebiliyor.

İstanbul özellikle inanılmaz bir tarih yatan bir şehir olduğu için bana inanılmaz ilham veriyor. Bu sayede müziğimi çok farklı kesimlere ulaştırabiliyorum ve çok farklı kesimlerin müzikten ne beklediğini ve müziğe nasıl tepki verdiğini de görebiliyorum. Bu benim için gerçekten inanılmaz bir fırsat.

müziğimle insanların duygularına şu şekilde dokunuyorum. Mesela türkü de söyleyebiliyorum, yabancı şarkı da söyleyebiliyorum, arabesk de okuyabiliyorum. O insanların moduna göre müziğimi şekillendirebiliyorum. Müziğin içerisinde çocukluğumdan beri olduğum için müziksiz bir hayat düşünemiyorum. Çünkü hepimizin yani topluluk olarak müziği çok seviyoruz. Ve hepimizin ortak noktası. Yani herhangi bir yerde oturduğun zaman hep müzik. Yani bir yere gidiyorsun arabada hep müzik. Müzikle besleniyoruz.

Şarkı söylerken genel olarak gözlerim kapanıyor ve duyguya kapılıyorum tamamen. Mesela birisi benden şarkı istedi. O insanın ruhuna dokunabilmek, o şarkıyla belki yüzünü endirebileceğim, belki mutlu edebileceğim. O beni gerçekten çok böyle başka duygulara götürüyor. Yüze düş.

İstanbul'da müzik yapmak benim için gerçekten büyük bir şans. Çünkü her yerde bir tarih, her yerde bir, her köşesinde bir deniz var. Ve çok kalabalık bir şehir olduğu için her çeşit insanı görebiliyorsun, her çeşit insanı tanıyabiliyorsun. Ben Ortaköy'de yaklaşık 2 senedir sokak müziği yapıyorum. Tam böyle manzaram köprü manzarası falan böyle. Denizi görüyorum, köprüyü görüyorum. Haftada 4-5 gün oradayım. Gerçekten mutluyum bu durumdan.

Özgür'le üniversitede tanıştık biz. Aynı bölüm okuyoruz. 3-4 sene oldu yaklaşık olarak. O da çok güzel bir şekilde elektro gitar çalıyor. Aynı sahneyi paylaştık beraber okulun festivallerinde.

Her insanın özgür hissettiği bir yer vardır. Benim de özgür hissettiğim yer, müzik yaptığım yerler. Müzik yaptığım anlarda çok özgür ve kendimi mutlu hissediyorum. Ne zaman bir derdim, bir sıkıntım olsa bunu müzikle paylaşıyorum. Ne zaman bir mutluluğum olsa bunu yine müzikle yaşıyorum. Özellikle sokak müzisyenliği yaparken, sokakta performans sergilerken kendi duygularımı paylaşabildiğimi, insanları da bu duygulara ortak edebildiğimi gördükçe bu bana daha da çok ilham veriyor, daha da çok beni mutlu ediyor.

Berkan'la dediğim gibi okulda tanışmıştık, aynı bölümdeyiz ama müzik ortak noktamız oldu açıkçası. Onunla birlikte çalmak çok daha başka bir duygu tabii ki. Müzikte bireysel performans sergilemekle iki kişinin veya bir grubun birlikte performans sergilemesi bambaşka şeyler. Berkan'la güzel anlaşabildiğimizi düşünüyorum.

büyük hayallerimden birisi müzik yaparak dünyanın farklı yerlerini gezmek. Daha önce yurt dışında da sokak müziği yaptığım zamanlarda insanların Türkçe şarkılara verdiği tepkileri gözlemleme fırsatım oldu. Bunu tekrar tekrar yaşamak ve müzik yaparak dünyayı gezmek istiyorum.

Müziğimi, sanatımı insanlarla paylaşmayı çok seviyorum. Sadece sokak müziği yapmıyorum. Huzur evlerine gidip yaşlı insanlarımızın duygularına dokunabilmek, kimsesiz çocukların yurtlarına gidip küçük çocuklarımıza müziği aşılayabilmek, onlarla beraber eğlenebilmek beni gerçekten mutlu ediyor. Her sokak müziği yaptığım zaman çantamda ücretsiz sokak hayvanlarımız için mamalar dağıtıyorum. Yani bir gün beni gelip dinleyebilirseniz Ortaköy'de ya da İstanbul'un herhangi bir köşesinde hiç çekinmeden, beklentisiz şekilde gelip çantamızdan ücretsiz mama alıp sokak hayvanlarımıza, sokaktaki dostlarımıza dağıtabilirsiniz. Yalnız

0: Tarihiyle, doğasıyla, köklü kültürüyle gönüllere seslenen Divri, Anadolu'nun en özel duraklarından biri.
1: Evet Mahmut Bey, neredeyiz?
2: Burası Divri Ulu Cami ve Darüşşifası.
1: Evet.
3: Medine yoluna vardım, Can Muhammed'i aradım.
1: Gerçekten muazzam bir akustik var.
3: Mecnunum Leyla'mı gördüm, Mecnunum Leyla'mı gördüm.
1: Mahmut amca, keman böyle dizde mi çalınıyor burada?
4: Şimdi yöremizin aşıklama tarzı bu şekilde.
3: Ağlama gözlerim, Mevlakerim.
1: Efendim Aysel Hanım gelmiş, hoş gelmiş Divri'de.
5: Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz Divri'mize.
3: Bilmem yar kimi sever, alelim ne mi de kınalım ne mi de...
0: Cura ile Yolda, bugün TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Zeynep Ece Kaplan. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tam zamanlı flüt öğrencisiyim. Annem İngilizce öğretmeni, babam beden eğitimi öğretmeni. 2021 yılından beri flüt çalıyorum. Küçüklüğümde hep ritim tutmaya çalışıyordum. Ellerimle ritim tutuyordum. Televizyonda, radyoda bir müzik duyduğumda hep ona eşlik etmeye çalışıyordum. Dans ediyordum. Ve dans kursuna, bale kursuna da gidiyordum hep. Müzik kurslarında geçiyordu zamanım. Hocalarım da sınavda anatomik olarak flüte uygun olduğumu görünce flüte başladım.

0: ile çalışıyorum. Kendisi gerçekten muazzam bir öğretmen ve bu yolda bana çok yardımcı oluyor tabii ki. Aynı zamanda psikoloğum da diyebilirim. Her zaman bana çok yardımcı oluyor.
1: Harika. Akıyoruz.
0: Aynı zamanda masterclass çalışmalarına katılıyorum. Yurt dışında ve yurt içinde. Bunlardan sayabileceğim Bülent Evcil, Aslı Anant Say gibi çok değerli hocalarla çalışıyorum.

Küçüklüğümden beri zaten hep sahnelere hayran biriydim. O yüzden sahneye çıkmak beni çok gururlandırıyor, çok mutlu oluyorum. Ustalık sınıflarında öğrendiğim şeyler gerçekten çok ufuk açıcı bilgiler olabiliyor. Bilmediğim teknikler gibi birçok şey öğrenebiliyorum. Flüt öncelikle zaten insan sesine en yakın enstrümanlardan biri. Mutlu olduğumda, mutsuz olduğumda, sinirli olduğumda her ruh halimde flüt çalıyorum ve bana çok iyi geliyor. Sesi olsun, görüntüsü olsun çok zarif bir enstrüman bence.

bir şekilde müzik yapıyoruz. Zaman zaman en yakın arkadaşım Eylül ile keman ve flüt düetleri yapıyoruz. Bu tabii ki hem kulağımızın gelişmesine yardımcı oluyor hem de yeni eserler öğreniyoruz ve birlikte güzel vakit geçiriyoruz.

Annem babam öğretmen olduğu için çok fazla şehir değiştirdim. Bu da tabii ki çok zorlayıcı oldu benim için. Her gün de Lüleburgaz'dan Edirne'ye okuluma gidiyorum. Toplamda 160 kilometre gidip geliyorum ve 12 saat dışarıda kalıyorum. Bu benim için oldukça zorlayıcı. Hem derslerimi çalışmak hem flüt çalışmak epey bir zorluyor. Bu müziğe olan sevgim ve ilgim beni alıştırdı bu zorluğa.

0: Yani her gün Lüleburgaz'dan Edirne'ye gidip dönüyorsun. Fakat çok sevdiğin için bunu. Bu yolculuk senin için bir anlamda bir kazanım. Düşünmeye fırsatın oluyor.
1: Evet.
0: Yolda kendini dinlemeye. Bence o yüzden keyifli bu yolculuk.
1: Evet, keyifli. Yani zorluğu aslında beni eskisi kadar zorlamıyor diyeyim. Zaten sevdiğim işi yapacak olmanın verdiği bir istek de var aslında. Babam beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda tenis antrenörü. Küçüklüğümden beri hep onunla tenis oynuyorum. En sevdiğim hobilerimden bir tanesi. En sevdiğim tenisçilerden biri de Djokovic. Ailem bu yolculuğun en başından beri hep bana destek oluyorlar. Hem maddi hem manevi olarak. Her ihtiyacım olduğunda zaten yanımdalar. Ve gelişebilmem için gerçekten çok çabalıyorlar. Buradan onlara da teşekkür etmek istiyorum. Hayalim üniversite eğitimimi yurt dışında alıp sonrasında ülkeme dönüp ülkeme yararlı olabilmek. Benden sonraki yeni sanatçı adaylarına yardımcı olabilmek istiyorum ve aynı zamanda ülkemi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek istiyorum.

0: Kıymetli hocam,
1: şükür kavuşturana. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Hem Zat-ı Alinizin sofrasında, rahlesinde bulunmuş, hem de çok güzel hizmetleri olan kıymetli Bekir Ünlü Ater Beyefendi bizlerle.
2: Leyla Mecnun için ağlar, dağdan taştan feryat.
3: Amir Hoca ile biz çok eskilerden tanışırız.
4: O zamanlar ben senin cevher oluşunu keşfettim.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin resmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Majörler tükendi, minörlere yolculuk diyecek miyiz bugün acaba diye bir soru bıraktım sevgili seyircilerim size ve sol tarafıma. Sol tarafımda çok değerli iki tane konuğum var. Şahane bir grubum var diye sufle bizlerle beraber bugün müziğin ritminde sufle ritmi tutacağız. Neden majörler tükendi minörlere yolculuk dedim az sonra söyleyeceğim ama öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Nasıl keyifler?
1: İyiyiz. Çok
2: çok
1: iyiyiz.
2: Güzeliz.
1: Sen de çok iyisin. Çok tatlısın.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Böyle tanıştık bu program vesilesiyle çok memnun olduk.
0: Çok
1: Teşekkür
0: teşekkürler.
1: ederiz.
0: Ben de aynı şekilde çok hem çok severek dinlediğim bir grupsunuz hem de tanıştığıma çok memnun oldum. Çok tatlısınız. Bundan
1: Teşekkür ederiz.
0: sonra sizin müzik yolculuğunuzda da bol bol denk gelmek
1: Evet,
0: dileğiyle diyorum.
1: Konserlerimizde
0: Konser,
1: bekliyoruz.
0: Evet, konsere kesinlikle gelmek istiyorum. Sufle grubu diyoruz. İsmen tabii ki o kadar çok sufle ama Göksu Taşçeviren Mustafa Kemal Atik diye de bir de
1: Evet.
0: böyle bir anons etmek istedim. Göksu ve Mustafa'yı. Majörler tükendi, minörlere yolculuk dedim. Bugün biraz minörlerden mi gideceğiz, slow şarkılardan mı gideceğiz? Nasıl
2: Evet.
0: olacak?
1: Evet. Yani genelde bizim biraz öyle oluyor
0: Evet.
1: zaten. Eskiden çok mutlu şarkılar yapardık aslında. Majör şarkılar yapardık. Sonra biraz daha böyle minörlere kaydık. O da onun da bir acısı bir iyi geliyor sanki ama böyle bir garip bir şey var. Çok mutsuz şarkılar dinlerken de aşırı keyif alır ya insan. Öyle bir
0: Ben alıyorum.
1: şey
0: Mesela
1: oluyor.
0: sizde
1: Evet.
0: alıyorum.
1: Evet.
0: Nedenini söyleyeceğim. Çünkü az önce bir prova yapılırken, Göksu'nun sesini dinlerken, canlı canlı dinlerken bir çıkarımım oldu. Bakayım nasıl karşılayacaklar. Sesinle masaj yapıyorsun diye.
1: Oo. Çok iyi, çok iyi başlık bu arada.
0: Bunu al kullan.
1: Çok iyi.
0: Bunu sana bıraktım. Al sağ cebine
1: Vallahi müthiş
0: koy,
1: yapmış ya.
0: Kullanabilirsin.
1: Sevindim.
2: Doğru.
1: Yani çünkü herkes çok iyi masaj yapamaz böyle.
0: Evet. Eğitimini aldın mı
1: Yok
0: diye.
1: yani ama o rahatlamayı veriyorsa sesim tabii ki mutlu oldum. Yani teşekkür ederim.
0: Yani ben böyle çıkarımları seviyorum. Seyircim de bilir. Ve fakat böyle herkeste farklı bir şey uyanıyor. Zaten o yüzden gerçek oluyor. İlk defa böyle provada dinlerken müziğin ritmi seyircileri böyle oldum. Aa resmen sesiyle masaj yapıyor.
1: Yoğruldun mu diyorsun
0: Aa
1: şimdi?
0: yoruldum bir rahatladım bana bir şey oldu dedim. Bunu çekim sırasında söyleyeceğim bir şey mi söyleyeceksin?
2: Yo, ben de söyleyecek miydim? Ha ben de kadife gibi ya böyle kadife şeye yatarsın yani böyle suratına. Ben
1: Böyle diyen
2: sesini ona
1: oldu daha önce
2: benzetirim.
1: aynen ama bak masaj olayı
2: Masaj
1: şeymiş.
2: olayı daha iyiymiş
1: Bir de
2: ama.
1: böyle geçen ne izledik? Sinestezi miydi neydi o hani?
2: Renk olarak
1: Hani
2: görmek
1: işte
2: sesleri.
1: bir şeyi
2: Anladım.
1: duyduğunda onu görsel işte algılayan işte ya da dokusal algılayan işte bazı insanlar oluyor ya hani o sanki böyle o insanların hissedebileceği bir şeymiş gibi geldi bu söylediğin. Güzel
0: Çok
1: oldu
0: güzel
1: yani.
0: bir
1: Evet.
0: gözlem ve şey, evet senin söylediğin şeyle şimdi kendimikini birleştirdiğim
1: Evet.
0: zaman kadife sesli sanatçı o çok söylenen bir
2: O
0: şey.
2: evet.
0: O birçok kişi için de kullanıldı zaten ama ses masözü diye Göksu'ya yeni bir manşet attırabiliriz. Şimdi sizle ilgili yıllardır tabii tanıyoruz, yıllardır takipçileriniz var.

0: sevenleriniz, hayran kitleniz. Aynı zamanda karı kocasınız. Müzik
1: Evet.
0: yolculuğunuz ve hayat yolculuğunuz bir arada devam ediyor. Ne kadar paralel devam ediyor?
1: Çok. Yani
2: paralel değil hatta.
1: İç içe gibi şöyle
2: fazla iç içe,
1: falan
2: evet.
1: gibi bir şey yani.
2: Full birlikteyiz
0: muhakkak
2: yani.
0: Ki hem grup olduğunuz için hem de müzikle beraber mi başladı aslında sizin aşkınızda?
1: Öyle oldu. Yani tabii. Aslında aynı anda da başladı gibi oldu sanki. Biz ODTÜ'de tanıştık ikimiz
0: evet,
1: orada okurken. İşte böyle çimlerde, mimlerde o üniversite müzik yapmak isteyen üniversite genci heyecanıyla ikimiz de müzik yaptık yani birkaç yıl. Önce sevgili değildik falan. Ama sonra yani zaten birçok kişi de bunu yaşıyordur. Yani beraber çalışan ve bunu yaşayan çok insan var aslında. Biraz böyle sanatın içinde sürekli birlikte oldukça herhalde sonuçta duygusal bir iş yapıyorsun.
2: Gitar çalarak tavladım diyebilirim.
0: Ben onu düşünüyorum. Yani. Sen bir iki sene beklediğin gibi bir his var içinde.
2: İkna ettim herhalde böyle ince ince.
1: Ya Mustafa da korkmuş şimdi hani belki devam etmeyiz hani bir şey olur falan. Şimdi bu işi de bozmak istemem. Hani profesyonel de olmak istiyorum ama şimdi arkadaşlarımız da bozulursa falan biraz böyle bir...
2: Ben bir ara kapatmıştım evet, gerek yok tamam biz müzik yapıyoruz falan dedim.
0: Ama sen yani içinde ilk gördüğün andan itibaren aşık mıydın?
2: Tabii o yüzden yanaştım gibi.
0: Çünkü ben onu bir hissettim yani sırf müzikle yanaşılmadı bence.
2: Tabii.
1: Ama tabii, ondan sonra bir
2: amaç
1: vardı
2: farklıydı
1: yani,
2: da sonra evet. İşte müzik işi güzel gidince profesyonel oldum dedim.
0: Ama 20 yaşındayım. Ve o günlerden bugünlere geldiniz.
2: Evet.
0: Andayken de şu anda Melike ile müziğin ritmindesiniz ve sizin ritminizle devam etmek istiyorum.
1: Evet.

0: Şimdi Göksu'cum az önce şöyle bir şey söyledin. Kariyerimizin başlarında biraz daha majörler, biraz daha neşeli şarkılar yapıyorduk biz de biliyoruz. Şimdi daha hüzünlü şarkılara doğru gidişat var dedim. Bunun bir sebebi var mı acaba? Bilinçli mi yani?
1: Yani çok aslında sanırım biraz bizim dinlediğimiz şeyler de öyle olmaya başladı. Yani eskiden işte üniversitedeyken falan biraz tabii ortam da öyleydi sanki. Dinlenen müzikler daha işte rock
2: Dünya
1: dinleniyordu.
2: müziği de
1: Dünya
2: öyleydi yani.
1: müziği işte mesela Coldplay çok dinlerdik. Çok mutlu şarkılar dinlerdik biz de. Sonra biz de ne bileyim daha mutlu şarkılar dinlemeye başladık.
2: Daha mutsuz olduğumuz için değil ya. Mutluyuz, evet.
0: Peki, şimdi müziğin ritmi bizim programımızın adı ve ritim çok önemli bir şey. Hayatın içerisindeki her şeyde ritim var. Yani kalp atışımızdan, işte şu anda duyduğumuz dalga sesine, adım sayımıza kadar. Bunu ben size anlatmıyorum. Müzisyen olarak siz bana daha iyi anlatabilirsiniz. İkiniz birbirinizin ritmini nasıl yakaladınız? Çünkü bir de bunu müziğe taşıdınız.
1: Güzel soru, evet.
0: Teşekkür
1: Yani
0: ederim.
1: yani burada az önce arada konuşuyoruz tabii. Sunuculuk da zor iş, tecrübe işi falan diyorum sürekli sanki. Her
0: Yok
1: soruna
0: ama
1: bir
0: çok
1: yorum
0: teşekkür
1: veriyorum.
0: ederim. Hoş yani.
1: Ama öyle gerçekten zor iş yani.
0: Yok sizin işiniz daha zor. Mutluluğunuz artarak devam ediyor mu? Peki. Soruya dönersek eğer.
1: Valla nasıl
0: Ben size
1: yakaladık
0: düşünme payı
1: ritmimizi?
0: verdim şu
2: Yani
0: anda.
1: Ben düşünmedim o sırada.
2: ritminizin aynı olmadığı çok an oluyor tabii ki yani. Biz çalışırken
1: Evet.
2: mesela çok tartışırız.
1: Eskiden daha da
2: İlişkimizde o kadar
1: çok tartışıyorduk
2: tartışmıyoruz
1: sanki.
2: yani.
1: Evet.
2: Çalışırken gerginlik...
1: Zamanla oldu biraz herhalde ya.
0: Müzik üzerine
1: Yani...
0: daha çok tartışıyorsun.
2: Tabii
0: Evet.
2: tabii.
0: Peki Mustafa sen bir ritim olsan hangi ritim olurdun?
2: Dört dörtlük olurum dümdüz.
0: Dört dörtlük. Evet
2: Hep
0: fazla.
2: aynı. Ben modum da bozulmaz hiç çünkü. Hep aynıyımdır yani. Çok aşağıda düşmem. Öyle hep yükseğimdir. Dört dörtlük akar giderim yani.
1: BPM'in yüksek olabilir.
2: BPM'im yüksek olur evet.
0: Evet
2: 120,
0: bence.
2: 30, 130, 140.
1: Evet.
2: Dört dörtlük ömür boyu akarım.
0: Dört dörtlük bir eşiniz var
1: Dört
0: efendim.
1: dörtlük.
0: Sen bir
2: Evet.
0: ritim olsan, ben çünkü yakalayacağım ortak ritmi bulmam lazım sevgili seyirciler. Benim de burada işim zor. Bak sonra...
1: Yani ilginç bir soru.
2: Güzel soru.
1: Sürekli bugün Melike'yle birbirimizi öve hal olduk.
0: Ama bütün sorularımı böyle yapar çünkü. İlginç bir soru. Bir
1: Düşünüyorum.
0: sonra güzel bir soru. Bu soruyu bir yerde kullanmalıyım diye.
1: Ben masajda kaldım en son. Oradan devam edeceğim.
0: Masajı keşke sonda
1: Ya evet.
0: söyleseydin.
1: Valla ben dört dörtlük olabilirdim ama yani ritim olarak nasıl desem şeyi seviyorum
0: Vals
1: yani
0: 3 4'lük gibi
1: yürüyüş.
0: geliyorsun şu an.
1: Yok yani yürüyüş 4 4'lük ama böyle daha hip hop R&B bir şey gibi yürürdüm. Hani öyle nasıl desem 120 BPM'lerde değil belki ama daha böyle salınımlı bir 4
2: Salınımlı bir
1: 4'lük olurdu
2: dörtlük.
1: yani.
0: Peki o zaman müzikal anlamda bir şekilde birbirinizi dört dörtlük şekilde yakalamışsınız.
2: İnşallah evet.
1: Yani evet inşallah öyledir.
0: Bunu ritmini hayata nasıl uydurdunuz?
2: Vallahi bizim...
1: Çalışırken ettiğimiz kavgaları çok uzatmamayı öğrenince bulduk aslında. Çünkü o her grubun yani hem tabii ki ilişki halinde olduğumuz için o ayrı ama her grubun da tabii ki yaşadığı bir şeydir yani o. Çünkü bir yerden sonra da artık tamir edemezsin yani sürekli müzik ve iş konusunu kafana takarsan o stresi yansıtırsan.
2: Evet, bir de hayatta bizim zevklerimiz gittikçe birbirine benzemeye başladı. Yani çok farklı değildi de iyice böyle ortak şeylerden hoşlanmaya başladık. Yani hayattaki tüm dinlediğimiz müziklerden gitmek istediğimiz ülkeye kadar, yaptığımız müziğe
1: Evet.
2: kadar.
1: İlk zamanlarda aslında yakındı çok. Tabii sonra
2: Yine
1: daha
2: de
1: çok
2: daha
1: vakit
2: bir
1: geçire
2: şey oldu.
1: geçire daha çok benzedik galiba.
0: Kim kime daha çok benzedi?
2: Ben Göksu'ya daha çok yaklaşmış olabilirim.
0: Ama bu erkeklerin mahpus kaderi.
2: Şimdi erkek egemen bir kendi toplumunda büyüyorsun ya lisede, üniversitede erkek erkek erkek tüm zevkler farklı yani. Bir ilişkiye başlayınca müzikle birlikte de tabii daha entelektüel, kültürel bir tarafa doğru yaklaştım diye.
0: Harika
2: Kendi
0: olmuş o
2: ortamına
0: zaman.
2: göre evet.
1: Ben de ama şey açıdan ona çok benzedim. İyi ki de benzedim. Yani biraz daha ruh halimi stabil tutabilmemi sağladı Mustafa da yani. Ben çok inişli çıkışlı, çok işte negatif falan bir tiptim. Biraz daha sağ olsun beni pozitif bir yere çekti yani.
0: Şarkıları söylerken hayran hayran seni izliyordu. Şimdi ben yine bir o ana gitmek istiyorum. Sonra sahnede nasılsınız biraz ondan bahsedeceğim.
1: Tamam.

0: Evet, hayran hayran Göksu'yu izliyorsun şarkıları söylerken. Uzun zamandır izlemiyor, dinlemiyor gibisin.
1: Evet öyle. Ben de hep sahnede yanında olduğum için hiç karşıdan izleme imkanım yıllardır olmadı yani.
2: Evet, böyle bir iki belki yine akustik bir şeyde falan ama çok
1: Yine
2: olmadı galiba, evet.
1: belki işte piyano vokal
2: Bir
1: yine
2: de
1: bir belki
2: akustik
1: bir
2: olunca
1: yerde.
2: böyle direkt hani

0: Sahnede hiç yok. Paslaşmalarımız da evet, artık hangi şarkıda geleceği, yaklaşacağı.
1: Evet.
0: Tabii biraz yani çalışılmış bir şey olduğu için değil de o an orada hep güzel
1: Alışmak
0: oluyor.
1: hali de oluyor. Şimdi bazı şarkılarda konfor alanı oluyor artık o zaman gitmek etmek. Ama bazen mesela şimdi bazı konserler mesela çok anısı bizde büyük olan konserlerde mesela beraber sahnede ağlamışlığımız falan böyle bakışıp falan işte bir ODTÜ konseri yapmıştık geçen bahar şenliğinde ODTÜ'nün. İşte orada okuduğumuz için işte ilk defa Devrim sahnesinde bilmem kaç bin kişiye konser verdik falan bakıyorum Mustafa'ya gözleri dolu dolu. Ben böyle ağlıyorum falan yani
0: Ben gözlüğü taktım ağladım yani.
1: öyle anlar tabii
0: Gözlüğü
1: çok.
0: getirin dedim taktım.
2: Ama bu müthiş bir an
0: Evet. Çünkü
2: gerçekten.
0: hep diğer
1: Evet çok
0: taraftaydık,
1: güzel.
0: karşıdaydık yani biz yıllarca o tribünde birilerini izledik ya da orada müzik yaptık. İlk defa sahneye çıkıp o tarafa karşı söyledik.
2: Nasılmış o taraf?
0: Çok güzelmiş. Daha güzel
1: Çok
0: bence o
2: güzelmiş.
0: taraf.
2: Orada
0: Herkese
2: kalın.
0: nasip etsin Allah yani.
1: Evet.
2: Peki o yıllara gittiğinizde, ODTÜ'de öğrenci olduğunuz yıllara gittiğinizde oradan diğer tarafa baktığınızı varsayarsak. Yani kaç senesi mesela öğrencilik yaptığınız sene?
1: Biz 2012'de falan
0: tanıştık. Yani
1: tanıştık.
0: şey
1: Müzik
0: başladık
1: yapmaya
0: müziğe
1: başladık
0: falan.
1: diyeyim. Aynen.
0: 2010-2014
1: O
0: arası.
2: civar. 2010-2014 arasına gidiyoruz şimdi. Zamanda geriye doğru yolculuk yapıyoruz. Ve o yıllardaki Mustafa ve o yıllardaki Göksu şu anda bu yıllara bakıyor. Kendinize ne söylemek isterdiniz? Ya da ne söylerdiniz? Belki öyle bir isteğiniz yok ama ben sizden böyle bir ricada bulunacağım.
0: Ben bir şey söylemek
1: Yani
0: istemiyorum.
1: daha çok çünkü geriye gidip
0: Etkilemek
1: söylenir falan.
0: istemezdim.
1: Ya helal olsun derdim herhalde ya.
0: Yanlış bir şey yapardım. Hayatı
2: Yine.
0: gayet güzel gidiyor.
1: Çok da
0: Ellemeyeyim.
1: ellemeyeyim bunların.
0: Evet.
1: Yani helal olsun derdik herhalde.
0: Hangisi hangisine diyor?
1: Geçmişteki bu zamana
2: Kafalar
1: diyor.
2: karıştı. Bir dakika tek tek
1: Biz mi
2: diyelim.
1: onlara diyoruz?
2: Sen 2010 yılında bir Göksu'sun.
1: Evet.
2: Ve bugünkü Göksu'ya ne söylemek isterdin?
1: Evet işte yani ona
0: Tamam, ben
1: böyle
0: tersini
1: derdim ki şu
0: anlamışım.
1: an kendime teşekkür ederdim aslında ya. Yani tabii ki sonuçta o zaman neler yaşayacağını bilmiyorsun, hayaller kuruyorsun falan. Zorlu bir yol yani bu sen de biliyorsun az çok. Zaten müzikal kısımları falan onların zorlukları
2: Evet.
1: ayrı. Müzik sektöründe de başka bir sürü zorluk var. Bravo derdim.
0: Ben de oh derdim herhalde. Rahatlardım.
2: Çok gerilmişsin herhalde.
0: Yani burayı hayal ediyordum çünkü. Demek ki tamam olmuş derdim yani.
2: Peki zorluklardan bahsettiniz. Ne gibi zorluklar yaşandı? Böyle çok ağır şeyler yaşandı mı yoksa klasik böyle herkesin mücadele ettiği kadar ki bir zorluk muydu bu?
0: Öyledir
1: Yani
0: ya. Ağır bir şey
1: evet,
0: yaşamadık tabii
1: yani
0: canım.
1: dönem de değişiyor ya çok. Şimdi mesela şu andaki işte dijital müzik dünyası bambaşka zorluklar getiriyor insana. İşte konser açısından falan bambaşka bir durum var. O zaman bambaşkaydı. Yani herhalde herkesin yaşadığı şeyler. Ama şey kolay değil. İşte mesela İstanbul'da değildik, biz Ankara'daydık. İstanbul'a taşınmaya çalışıyorduk. Bir yandan uzaktan bu işi yürütmek biraz zor oldu. Bir yandan da güzel oldu aslında. Avantajlıydık. Ankara'da böyle izole hissediyorsun. Ve o izole hissin içinde daha güzel, daha çok üretiyorsun falan.
0: Evet, Ankara'da
1: Yani
0: üretmek daha kolaydı
1: evet.
0: İstanbul'da.
2: Ankara'nın hem müzikseverlerinin, dinleyicisinin çok farklı bir naturası olduğunu düşünüyorum ben. Hem de
1: Evet.
2: Ankara'da müziğe başlayanların. Bunun sırrı var mı? Yani size soracağım, kime soracağım? En mantıklı, en mantıklı muhatap sizsiniz ama gerçekten hani şu anda da bizi Türkiye'nin her bir yanından, her güzel şehrinden bir sürü kişi izliyor, seyrediyor, dinliyor. Ankara'da müzikal anlamda böyle bir hoşluk var.
1: Evet ve hiç değişmedi. Yani bu 50 yıl önce de böyleymiş, şu anda da böyle falan. Şey diyorduk değil mi böyle şimdi bazen hep tabii bunu konuşuyoruz. Sıkılıyoruz aslında Ankara'da, sıkılıyorsun. Yani tabii ki yapacak bir sürü şey var ama artık daha da çok var hatta. Ama Ankara arkadaşlarla ve yani insanlarla güzel bir şehir bence en çok da. Öğrenciler de özellikle o zamanlar en çok böyle bir araya gelip hani evlerde falan müzik yapmaya evriliyor olay bir şekilde.
0: Ankara'da daha çok zaman yolumuz
1: Varmış
0: oluyordu.
1: gibi
0: Ben
1: geliyor.
0: şey demiştim ya, yani Ankara'da zaman yavaş akıyor bence. Yani çok vakit oluyordu sanki böyle. Çalışıyorsun, dışarıda çıkıyorsun, geliyorsun. Burada İstanbul'da bir anda yani gün bitiyor mesela falan yani
1: Hep
0: hani.
1: senin sanki birileri bir yerden çekiyor, bir şey yaptırıyor. Sen de şimdi mesela Bodrum'a gittiğinde
2: Evet.
1: farklı
2: Çok çok
1: hissediyorsundur yani.
2: farklı.

0: Yani
1: hep
0: yavaşlıyordur
1: sonra
0: bir yetişme derdin oluyor hep burada. O Ankara'da o dert olmadığı için rahat rahat notalarla
1: vakit olunca şarkı yapılabiliyor yani.
0: Peki, o zaman biz de yine sizin notalarınızla şöyle rahat rahat keyifli keyifli o güzel sesi dinleyelim.
2: Buyurun.

0: Sizin evi çok merak ediyorum. Çünkü şarkıların hepsi sizin. Aynı zamanda üretiyorsunuz. Çok heyecanlıdır diye düşünüyorum o üretme aşaması.
1: Evet öyle gerçekten bu arada. Yani biz aşırı keyif alıyoruz. Hatta bazen konser yapmaktan daha çok keyif
2: Tabii
1: alıyoruz
2: canım.
1: şarkı yapmaktan evde.
2: Bağımlılık gibi.
1: Zaten hep de biz salonda yapıyoruz stüdyomuzu falan. Yani öyle hani stüdyo için başka bir oda ayarlayalım, başka bir bina olsun falan olamıyor. Salonda her şeyimizi hani hemen elimizin altında olsun
2: Böyle çok
1: diye
2: rahat
1: yapıyoruz.
2: yayılabileceğimiz bir salon yani öyle yapıyoruz biz. Yani hep devamlı yatıp kalkıp film
1: Arada
2: izle, dizi
1: şarkı yapıp
2: izle,
1: falan.
2: müzik aç. Birden Göksu çok şey de yapar böyle çok kaliteli böyle film falan izlediği zaman genelde
1: Onlardan da
2: yarısında falan
1: besleniyoruz,
2: kalkıp evet
0: evet.
2: bir
0: Aa, harika.
2: aynen.
1: Ama bazen banyodayken falan da yapıyorum gelip. Saçımı
0: Onu
1: kurutuyorum
0: çok
1: mesela.
0: yapan
1: Ah
0: duydum.
1: falan.
0: Onu çok
1: Neyse evet öyle bir
0: bilmiyorum.
1: araştırmasal gibi bir şeydi ben sanki okudum. Tuvalette, banyoda o aslında insanın en çok sessiz,
2: Kendiyle
1: yalnız
2: kaldığı an.
1: kaldığı, kendini
0: Peki
1: kaldı.
0: çok mahrem, yine mahremiyet hani az önce
2: Herhalde
0: Ankara ile ilgili de konuştuk
2: olabilir.
0: ya, orada başka bir mahremiyet var. Bu
1: Olabilir,
0: söylediğinde de
1: evet.
0: bir mahremiyet var. Ben de çoğu konuğumda bu banyo tuvalet söylemini, banyo tuvalet söyleme ama biraz daha
1: Nasıl bir
0: kibarlaştırarak.
1: problem
0: Evet, bunu da beğenmiş değil mi? Duydum yani tanıklık ettim
1: bu?
0: ben de bunu ama sizin de şey o salon ortamı, o stüdyo ortamı, film seyrederek vesaire oralardan da oradaki yaşanmışlıklardan ya da senaryolardan etkilenerek de yapmış olduğunuz şarkılar var
1: Evet,
0: anladığım
1: evet çok
0: kadarıyla.
2: var, evet çok var.
0: Birbirinize yaptınız.
2: Var.
0: Ya da birbirinize
1: Var
0: böyle
1: tabii.
0: mesela şey vardır. Çiğdem, Talu, Melih Kibar aşkı. Telepatik yöntemlerle artık birbirlerine beste ve söz gönderir hale gelmişlerdi. Var mı buna

0: benzer hikayeleriniz?
1: Var. Yani tabii daha çok benden var. Ben
2: Ben
1: daha
2: senin
1: çok böyle şeyler
2: şarkılarındaki bazı
1: yapıyorum.
2: düzeltmeleri yaparak sana mesaj veriyorum. Pus var en netişte. Hani bir
1: Ha
2: öyle
1: evet
2: kavramızın
1: doğru.
2: üstüne yazılmış.
1: Aslında evet, yani Mustafa'nın bana en böyle romantik hediyesi şarkısal anlamda Pus'tur diyebiliriz yani. O böyle bir işte altyapısı müziğini yapıp bırakmıştı diyeyim bilgisayarda aslında. Geçen aylarda da hatta bunun hikayesinin bayağı bir geyiği oldu. İşte hakikaten tartıştık bir gün yani evde. Ankara'daydık o zaman.
0: Gayet normal.
1: Çok sıradan bir gün yani. işte bir an böyle çıktı gitti falan ama yani çok da onluk bir hareket değildir aslında. Çok öyle öfke falan yapmaz öyle hareketler. Neyse ben de böyle biraz tribe girdim falan. İşte biraz böyle neler vardı bilgisayarda bakayım derken Pus'a bir şeyler yazdım. İşte şimdi gidersen diye diye tıkandım falan. Yani tabii ki o moda girdim ama öyle aşırı da yani şey
2: Ben böyle
1: korkmadım
2: tamam,
1: şimdi o
2: dramatize
1: kadar.
2: etmedik, anladım.
1: Neyse sonra bir yarım saat, bir saat sonra falan gitti markete gitmiş geldi daha doğrusu
0: Anca
2: geldi.
0: gide
2: İki tane poşetle
0: gide.
2: geldim yani,
0: Evet.
2: markete gitmiş
0: Dönüşüm
2: diyorsun.
0: güzel olmuş ama.
2: Evet.
1: Böyle yorumlar falan şimdi ben bunu anlattıktan sonra sosyal medyada da işte abla drama queenlik seviyen şaharneymiş falan diyor.
0: Alt tarafı
1: Biraz
0: markete kadar
1: abarttım.
0: gelir. Gidebildiğim en uzak yer market. Pus'un sözlerini bir küçük hatırlatabilir misin bana?
1: Şimdi gidersen diye diye tıkandım. Arkama baktım sevgilim nerede kaldın falan diye
0: On
1: gidiyor.
0: yumurta bir
1: Evet.
0: yoğurt
1: Burada kal.
0: falan diye. Çok çok şeker hikayeler gerçekten. Peki şimdi yeni projelere gelmek istiyorum ben biraz. Biraz güncel ve günümüzden bahsetmek istiyorum. Var mıdır bizi şaşırtacağınız sürprizler?
1: Yani sürpriz olarak aslında şöyle biz de kendimiz de şeyi seviyoruz yani sadece sufle şarkıları işte yani biz kendimizi şaşırtmayı sevdiğimiz için başka başka projeler de yapalım. İşte evde mesela bir şeyler çıkıyor ya bu sufle olmaz deyip falan bir tane grup kurduk Alaturka Club diye.
0: Evet. Onun bilgisi elimde.
1: İşte oradan
0: Sıcak.
1: şarkılar yayınlıyoruz şimdi. Böyle değişik coverlar falan yapıyoruz. Mesela ben şimdi Goksu diye böyle başka bir kanaldan İspanyolca şarkılar yayınlıyorum falan.
0: Harika.
1: Sufleden de devam ediyoruz.
2: Sufle'den de yakın zamanda ne var? Çıkmış olur mu bilmiyorum ama işte bir Teoman Tribute albümüne bir şarkı yaptık.
1: Gün
2: Gündoğar
1: Doğarken'e
2: Ken'e
1: yaptık. Böyle
2: yaptık.
1: tribüt albümler de
2: Evet,
1: heyecanlandırıyor.
2: onlar çok güzel oluyor ya. Yani coverlamak zaten aslında çok güzel bir şey. O
0: Siz de
2: alanı da
0: onu gayet
2: verince de
0: güzel
2: tabii.
0: yapıyorsunuz. Peki biz Pus'tan bahsettik. Biraz o küçük kavganızın sonucunda çıkan şarkıdan dinleyelim mi onu?
1: Tabii ki.
2: Dinleyelim.

0: Yapay zeka müzik ilişkisini nasıl buluyorsunuz?
1: Güzel buluyoruz.
2: Yani
1: Yani daha çok Mustafa prodüktörlük yaptığı için o cevap
0: söz sende
1: versin
0: Mustafa.
2: Ya
1: konuya.
2: ben bazen evet ya daha doğrusu hani mesela kullanmadığımız sufleyi olmaz dediğimiz bazı besteleri mesela denettiriyoruz oraya. Yani mesela bu şarkı arabesk olsa nasıl olurdu? Bu şarkı rap olsa, ne bileyim işte R&B olsa nasıl olurdu? O ciddi bir kolaylık
1: Güzel
2: çünkü ben
1: fikir
2: hepsine tek tek
1: veriyor.
2: aranje yapmam lazım yoksa yani görmemiz için. Biz o şekilde kullanıyoruz. Hala müziğimize sokmuyorduk. Yani sokmayız büyük ihtimal ama çıkan isimler var. Bazıları da arkadaşlarımız hatta onların. Bence çok okey yani. Ben
0: Mertlik bozuldu gibi görmüyorsunuz
2: yok
0: yani.
2: canım. Yani bu da bir
1: Ya bence
2: alan yani.
1: beste orijinal olduğu sürece aslında ben
2: Evet.
1: okeyim.
2: Besteyi de
1: Yani
2: evet oraya
1: çünkü
2: yaptırırsan
1: artık
2: o
1: onu da
2: olmaz.
1: yaptırırsanız zaten oradan
2: E
1: sonrası
2: tabii.
1: başka bir şey oluyor ama beste orijinal olduğu sürece
2: Yani
1: bence
2: herkesin
1: sorun değil.
2: aranjör sevgilisi olmuyor tamam mı?
1: Yani.
2: Mesela besteyi yapıyorsun gerisi para yani artık ondan sonra. E o parayı
1: Tabii mesela genç
2: veremeyip...
1: insanlar için şimdi öğrenci falan belki besteleri var ama öyle bir bütçesi olmayabilir. Yeni daha müziğe başlıyor
2: E tabii.
1: falan.
2: Belki öyle kendine bir yol bulacak sonra daha kaliteli yapmaya çalışacak yani maddi manevi güçlenince.
1: Ama ilk duyduğumda ben şok olmuştum. Yani ilk böyle birkaç bestemizi işte denediğimizde bu nasıl olur, bu nasıl oluyor aranjesi falan. Böyle gerçekten o sanki Black Mirror'daki hani ya bu bizi ele geçiriyor ne oluyor
0: Gibi
1: falan
0: değil mi? Bir
1: gibi bir şey
2: korkutucu
1: olmuştu
2: geliyor. Bir
1: yani.
2: kitledik bir ara evet.
0: Evet ama öte yandan baktığın zaman da yani hiçbir şeye böyle kesin bir şekilde hayır demeyip
2: Değil mi?
0: açık olmak da gerekiyor.
1: Evet.
0: Buna daha rahat cevap verenler yapay zekadan önce müzik yapanlar oluyor. Yani biz zaten
2: Evet, hiç korkumuz
0: biliyorsunuz
2: yok. Evet.
0: yani bakın işte yaptığımız
2: Yapay
0: eserler
2: zekasız da yaptık.
0: yapay zekasız da yaptık. Yapay zekayla da yapabiliriz.
1: Evet,
0: Olmaz mı?
1: üretebiliyorsan her
0: Baban nasıl
1: zaman.
0: bakıyor peki yapay zeka için diye? Hemen babaya bir atıfta bulunacağım. Çünkü benim çok sevdiğim bir şarkın Hatırla. Bestesi babana ait.
1: Evet.
0: Müzisyen mi diye sordum az önce sana. Aslında müzisyen değil ama
1: Yani
0: muhteşem bir
1: profesyonel değil.
0: beste.
1: Evet. Babam aslında beni müziğe başlattı diyeyim. Yani zaten biz hani evde işte annem radyoda Türk sanat müziğini açıp mutfakta iş yapardı. İşte babam gitar çalar, şarkı söylerdi. Bize öğretirdi, gitar söyletirdi falan. Ablam da öyle. Zaten öyle bir ortamdaydık ama daha çok o beni işte klasik gitara özellikle böyle ben ağlaya ağlaya işte parmaklarım acıyor falan derken bile zorlardı. Sağ olsun. Oralarda işte beste yapmaya falan başladım ama işte o da böyle şimdi ben bu işi biraz daha profesyonelleştirdikten sonra artık arada şey böyle telefonda ses kaydında işte ıslık çalıp bir bak bir melodim var sana bak sana bir bestem var falan diye atıyor. Ben de onun üzerine Hatırla'yı yaptım. Yazdım daha doğrusu. Hatta İspanyolca falan yazmıştım. Sonra Türkçesini yazdım ama o geceyi böyle hatırlıyorum yani bu nasıl melodi ya falan. Ağlayarak
0: Muhteşem.
1: yazdığımı hatırlıyorum hatta şarkı. Çok etkilenmiştim. Ona böyle teliflerini tamam ödeyeceğim sana falan diye.
0: Ödüyor musun
1: Ödüyorum.
2: teliflerini?
1: Ödüyorum.
2: Ödüyoruz.
1: Müsait.
2: 3 ayda bir küçük bir
1: Şimdi
2: miktar
1: yemeği
2: diyorsun.
1: çıkarıyorum onu.
0: Ya çok şeker ama gerçekten buradan da anneye de babaya da sevgiler. Muhteşem bir şarkı olmuş. Bestesi
2: Evet.
1: olağanüstü.
2: Evet
0: Senin
1: bence
0: annenle
1: de.
0: baban da var mı böyle şeyler?
2: Yok. Annem de güzel şarkı söyler ama kendi çapında.
1: Ama onların da Neşet Ertaş'ı mesela bana öğreten aslında Mustafa ve onun ailesi oldu. Öyle bir kültürden geliyor onlar da. Mesela Neşet Baba şarkılarını işte hatta sahnede de bazen söylüyoruz falan. Yani o taraf da aslında ikimiz harmanlamış olduk biraz
2: Evet
1: yani
2: biraz Doğu Batı sentezi mi demek
0: değil mi?
2: istiyorsun?
0: Türkiye
1: Biraz
0: mozaiği
1: öyle oldu.
0: gibisiniz. Öyle bir evliliğiniz var. Senin çocukluğundan itibaren ev çok neşeli ve keyifli geçmiş anladığım kadarıyla. Herkes
1: Evet
0: böyle
1: çok
0: gitarlar,
1: şükür.
0: şarkılar söyleyerek. Senin de gayet aynı şekilde. Çocuğunuzu düşünemiyorum. Bambaşka bir şey de
1: Evet.
0: olabilir ama.
1: Yani müzisyen olmasa da böyle müziğe boğulup yeter artık falan diyeceği kesin yani öyle bir şey olsa.
2: Bıkar.
0: Evet
2: Müzisyen
1: ona
2: olmaz o yüzden büyük ihtimalle.
1: belki tam tersi bilemiyorum.
0: Biz sizi baş başa bırakıyoruz diye. Siz bu konuyu bir
1: Yönetmen
0: konuş.
1: olsa en iyisi. Yönetmen olup bize güzel klipler şeyler
2: Ya
1: çeksin. Nasıl
2: güzel.
1: fikir?
0: Tamam buradan evrene bıraktık o zaman. Son olarak programımızın sonuna geliyoruz. Bir müzikalde görmek isterim çok. Çünkü
1: Ay
0: performansları
1: evet ben çok
0: seslendirirken ben
1: isterim.
0: öyle bir hissiyat, öyle bir yansıma
1: Senden
0: aldım.
1: duymak da çok güzel bunu. Yani bir müzikal sanatçısından duymak çok güzel bir şey.
0: Estağfurullah.
1: Valla benim çok
2: Birlikte.
1: büyük hayalim yani.
2: Değil mi birlikte?
1: İnşallah. olur. Hatta aynen birlikte neden olmasın.
0: Ben çok sevinirim. Çok da hayal ettim şu anda sizler adına da senin adına da bunu. İnşallah. Çünkü müziğin yani şarkıyı söylerken onun içinde adeta ruhunla dans ediyor gibiydin. Şarkılarınız da hep öyle zaten. Kendi dinlediğim müzisyenleri de ağırlamaktan ayrıca keyif alıyorum. Ayağınıza sağlık, ellerinize sağlık, sesinize, nefesinize, sohbetinize, aşkınıza sağlık.
1: Ay, ay, çok teşekkür ederim. Senin de enerjine, muhteşem sorularına.
0: Çok beğendim bugün.
1: Sohbetine sağlık, çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk geldiğiniz
0: için. Çok teşekkürler. Yine böyle bir notalarla dans ettiğimiz başka projelerde denk gelmek dileğiyle diyorum inşallah. Efendim. Bugün sufle ritmiyle ritim tuttuk. Haftaya bakalım yine aynı günde, aynı saatte müziğin ritminde kimler buradan size seslenecek. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, notalarla kalın, müzikle kalın.

0: Merhabalar efendim. Müziğin kalbi, eğlencenin adresi. Başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal.
0: Türk müziğinin birbirinden kıymetli ustalarının eserleri eşlik edecek bize. Orhan Gencebay'dan Amir Ateş'e, Ferdi Tayfur'dan Musa Eroğlu'na uzanan bir gönül yolculuğuna çıkacağız. Evet, şehirlerin şarkılarından Anadolu'nun türkülerine, gönüllere dokunan eserler bizlerle birlikte olacak ve müziğimizin farklı renklerini hep birlikte yaşayacağız efendim.
1: Evet, bu yolculuğun ikinci durağı da yine milyonların gönlünde ayrı bir yeri olan bir isim var. Orhan Gencebay. Hatta ilk eserimiz de büyük ustanın o en sevilen eserlerinden biriydi. Devam edelim diyorum Orhan Baba'nın eserleriyle. Bize ne okumak istersin?
0: Evet, Orhan Baba efendim yıllardır şarkılarıyla dertlerimize ortak olan, sevinçlerimize, hüzünlerimize de sesiyle, besteleriyle eşlik eden büyük usta. Eminim şu anda bizleri izliyorlar diye biliyorum. Buradan da selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Şimdi onun şarkılarından bir demet sunalım istiyoruz efendim. Evet. Akşam güneşinin ihtişamında ayrılığa rağmen güzelliğini koruyan aşklara seslenelim. Ne dersin?
1: Saygılar, sevgiler olsun büyük ustaya. Sahne senin.

0: Tebrik ediyorum.
1: Evet, Canancığım gel bakalım
0: Sen,
1: sırada.
0: bazı eserler vardır ki sınav niteliğindedir adeta. Bence bu eserler de onlardan ikisiydi. Bence büyük bir ustalıkla seslendirdim ve saz sanatçısı arkadaşlarımız da büyük bir ustalıkla sazlarıyla icra ettiler. Tebrik ediyorum hepinizi.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi kaderle gönlün buluştuğu şarkılar var galiba, değil mi? Öyle mi?
0: Evet, önce kadere sitem edeceğiz. Aslında sitem etmek tabirini çok sevmiyorum. Ufak bir haykırış diyelim. Sonra da gönlün sesini dinleyeceğiz hep
1: O
0: birlikte.
1: halde sahne senin.
0: Haydi bakalım, buyurun arkadaşlar.

geçtin başımdan. Ellerim elini tutmadı farzı. Artık seni

0: seni görmemiş farza.
1: Farzet bir rüyaydı, bitti.
2: Ya. Canancığım, şimdi sırada da öyle yaşayan bir musiki çınarı var ki, ona da buradan selam olsun. İstersen ismini sen anons et.
1: Kıymetli hocamız Amir Ateş'e saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Onun en güzel eserlerinden biri, Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağımı, okumak istiyorum.
2: Dinleyeceğiz efendim.
1: Buyurun.

0: Evet, sevgili arkadaşım.
1: Ne yapıyoruz şimdi? Ne var sırada?
2: Şimdi biraz türkülere mi gidelim diyorum.
1: Vallahi türkülerimizde efendim ayrı bir yüzün, ayrı bir derinlik var tabii ki. İnsan bazen söyleyemediğini bir türkü nasıl da güzel söyler, değil mi?
2: Evet.
1: O zaman güzel bir türkü dinlemek istiyorum senden, o güzel sesinden.
2: Türkülere çevirdiysek madem İsmail.
1: Tabii ki.
2: Akla ilk gelen ustalardan birisi Musa Eroğlu. Onun ölümsüz eserlerinden birini seslendireceğim. Arada da yine belki geçen haftaki gibi ufak bir sürprizim olur. Candan ileri diyeceğiz. Buyurun.
1: Evet, sahne senin sevgili Canan.

0: Elinize sağlık. Şimdi biraz hareketlenelim istiyorum. Sevgili partnerim, sen dinliyor musun?
1: Vallahi
0: bence gel beraber
1: ben gömüldüm.
0: Söyleyelim.
1: Ben burada gömüldüm.
0: Gel gel. Fazla ayrı kaldık.
1: Vallahi şu Musa Hoca'nın en çok dillerde okunan ve en çok istenen olan türküsünü okursan ben de mutlu olacağım. Ben seni dinlemek istiyorum. Aralarda gireceğim.
0: Öyle mi? O zaman firari diyelim.
1: Haydi.
0: Ekran başındakileri de dansa davet ediyoruz. Buyurun bakalım.

0: Oh Canancığım.
1: Yine kaşıklarımla geldim, dayanamadım.
0: Vallahi dedim ki bu kaşıklar nerede, sonradan çıktı.
1: Sonradan bulduk.
0: Efendim şimdi sırada birçok kişinin daha ilk notalarından tanıyacağı bir şarkı var, değil mi?
1: Özellikle bizim kuşak çok iyi bilir bu eseri. Bir döneme damga vuran televizyon dizileri vardı İsmail, hatırlar mısın?
0: Unutulmayan diziler vardı. Evet, ekran başında efendim merakla beklenen günlerdi o dönemlerde. Evet, şimdi o şarkı dinleyeceğiz.
1: Evet, bu arada sana söyledim ya, istekler doğrultusunda repertuarımızı şekillendiriyoruz diye. Geçenlerde Konya'ya bir konsere gittim İsmail. Kültür Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu bir konserde. Orada genç bir kardeşimiz geldi yanıma. Abla başka sahneyi izliyorum 3 haftadır dedi. 2 hafta önce gittik biz konsere. Ve istek alıyor musunuz dedi bana. Dedim tabii ki de, sizin mesajlarınıza da önem veriyoruz, dikkat ediyoruz. Kayla alıyoruz tabii ki dedim. Senden bir eser isteyeceğim. Bilmiyorum program repertuarına dahil olabilir mi olamaz mı diye. Söyle bakayım kardeşim dedim. Emrah'ın Unutabilsem adlı eserini istedi. Dedim benim repertuarımda yok ama o kadar canı gönülden istedi ve anısını da anlattı bana şarkının. Evet, şehit olan kardeşinin en sevdiği eserlerden biriymiş. Özellikle okumamı istedi. Ben de bu kırabileceğim bir şey değildi. Her ne kadar repertuarımda olmasa da dersime çalıştım, geldim. Kardeşimize, sevgili Hasan kardeşime gönderiyorum. Ve bütün şehitlerimizin de ruhu şad olsun diyorum. Buyurun bakalım, seslendirmeyi.
0: Evet, tüm vateni görevi yapan tüm asker kardeşlerimize de armağan olsun o zaman. Bu güzel.
1: İsmail'cim, şunları vereyim sana.
0: Kaşıkları alayım, kaşıklar önemli.

0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim. Hatalarımız olduysa affola ama kardeşimizin isteğini kıramazdım.
0: Ağzına gönlüne sağlık. Efendim yavaş yavaş herhalde değil mi? Bakıyoruz. Evet, programımızın sonuna gelmişiz. Birbirine... Hatırladık. Eğlendik.
1: Ve en önemlisi. Evet. Karşıda burada konuk misafirlerimiz var. Onların coşkusu, onların hüznü buraya yansıdı. Kahoturdular değil mi? Kalktılar, oynadılar, coştular. İyi ki geldiniz efendim. Birbirinden güzel eserleri. Sevgili arkadaşım, canım İsmail Özkan'la sizler için seslendirmeye çalıştık. İsmail'cim son sözlerimizi
0: söyleyelim. Evet efendim. Haftaya yine aynı saatte müziğin kalbi, eğlencenin adresi neredeyiz?
1: Başka sahne.

0: Doğasıyla, köklü kültürüyle gönüllere seslenen Divriği, Anadolu'nun en özel duraklarından biri.
1: Evet Mahmut Bey, neredeyiz?
2: Burası Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası.
1: Evet.
3: Medine yoluna vardım, Can Muhammed'i aradım.
1: Gerçekten muazzam bir akustik var.
3: Mecnunum Leyla'mı gördüm, Mecnunum Leyla'mı gördüm.
1: Mahmut amca, keman böyle dizde mi çalınıyor burada?
4: Şimdi yöremizin aşıklama tarzı bu şekilde.
3: Ağlama gözlerim, merakeyim.
1: Efendim Aysel Hanım gelmiş, hoş gelmiş Divriği de.
5: Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz Divriğimize.
3: Bilmem yar kim ise eğer, alelim ne mi de kınalım ne mi de...
6: Cura ile Yolda, bugün TRT Müzik'te.

Merhaba dostlarım. Bazen yalnız olmaktan içimiz yanar ya, yarım kalmış aşklara, ayrılmış yollara, özlem dolu diyarlara. Bu eser de işte öyle bir şey. Biz de Laodikia Antik Kenti'ni yalnızlığına bırakıp Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'na Özgür Doğan, Feyzi Önder ve Adnan Koparan'ın yanına gidelim.

0: Özgürcüm merhaba. Bu türküyü seyircilerimiz ilk kez dinliyorlar. Senin derlemen değil mi?
1: Evet hocam, yazar Mehmet Halil Arık hocamızdan derledim.
0: Denizli Güney.
1: Tabii Denizli Güney'e ait. Daha önce de birlikte suyun kıyısında bir tane zerdeli yapmıştık.
0: Onunla yine biz birlikte okumuştuk seninle.
1: Evet, o da yine kaynak kişi aynı Mehmet Halil Arık hocamıza ait.
0: Evet. Sen Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda hocalık yaptın, öğrenciler yetiştirdin ama sonradan da böyle bir kitap yazdın.
1: Evet.
0: Mansur'un Rüyası isimli değil mi?
1: Evet, pandemi zamanında böyle bir şey vardı kafamda. Asıl niyetim kısa film yapmaktı bunu. Ama kısa film olanağını oluşturamadığımız için dedim ki bu kaybolup gideceğine kitaplaştıralım.
0: Çok iyi yapmışsın.
1: Kitap yaptım.
0: Burada benden de bir yazı istemiştin.
1: Evet hocam.
0: Özgür kendine doğru macerasının peşinde koşuyor. Yerelden aldığı, unutulmaya yüz tutmuş ilk el insani değerleri bugünün dünyasına taşıyarak zor ama anlamlı yol seçiyor. İçindeki cevher estetik dünyasında notalarda olduğu gibi sözcüklerde de karşılığını buluyor ve müzik yolculuğuna şimdi de bir kitap ekleniyor. Bakalım bundan sonra daha neler izleyeceğiz. Sessiz, sakin ama kararlı yürüyüşü bu kitapta okura sürprizlerle dolu bir dünya sunuyor
1: Ne
0: demişiz.
1: mutlu hocam. Bu benim için çok büyük bir onur kaynağı oldu.
0: Sağ ol. Ama işte yeni sürprizler sunuyor derken sen şimdi Didim'e yerleştin, değil mi?
1: Evet,
0: Didim'e bu
1: artık
0: da bir sürpriz oldu. Ben de beklemiyordum doğrusu. Yani mutlaka Didim'de de güzel öğrenciler yetiştireceksin. Sahne çalışmaların olacak.
1: tabii
0: Oraya
1: ki.
0: yararlı olacağını düşünüyorum.

0: Kendisiyle bir festival konserinde karşılaştım. İlgimi çekti ve Dört Kol'la adını verdiği sazıyla birlikte sizin için Anadolu'dan Geldik programına çağırdım. Feyzi Önder efendim.
1: Ben şöyle bakınca dört kollu bir saz, arkada üç kollu bir saz var. Hemen 15 sene TRT'de çalıştığım Özay Gönlüm aklıma geliyor. Yüksel Ayhan Bey'in isimlendirdiği Yaren
2: isim babası
1: çalardı. Evet. Yaren çalardı. Oradan mı esinlendik biz şimdi
2: hocam,
1: Feyzi?
2: Yaren dediğiniz çok kocaman laf ettiniz gari. Çok kocaman. Çocukluğumdan beri de ben Özay Gönlüm hayranı olduğum için
1: evet.
2: Gittim yerinde sazı inceledim.
1: Kimden? Ayten abladan mı? Eşinden
2: tabii
1: mi?
2: Evet. Allah razı olsun. 10 kere, 1000 kere ellerini öpüyorum.
1: Evet.
2: Ablamızın.
1: Büyüğümüzdür. Sen mi yaptın bu sazı?
2: Naçizane benim geliştirdiğim şey.
1: Ya merak ediyorum. Bakabilir miyim şöyle? Ben Özay abinin sazını bizim stüdyoda, Yurttan Sesler stüdyosunda bir çalayım dedim ama bilmece gibiydi yani. Üç kollu. Bu da dört, daha da şey. Bu tek
2: evet,
1: parça.
2: Evet, tek parça. Bu.
1: Tek parça. Ağacı nedir?
2: Ağaç dut biliyorsunuz. Dut, yani bu en, kadar, en iyi oyma saz.
1: Ama sen bu kadar dutta. Büyük bir tekne buldun yani.
2: Tabii tabii, gidiyorum dağlardan.
1: Bravo.
2: Kesiyorum. Kendi el cazimler oyuyorum.
1: Vay anasına.
2: Ve parmağımı da bak bundan, ben sanatımı yitiriyordum. Bunu 12 yıl çalıştım.

0: muhteşem bir zevk ya. Adnan, ilhamın bol olsun diye.
1: İlhamın daim olsun ve bol olsun işte.
0: Senin de. Ya bu bir beste ama gerçekten yaşanmış bir olayı anlatıyor. Öyle bir his var bende.
1: Aldığım bilgiler, aldığım duyumlar boyutunda bir kahraman. Orada Hüseyin Efendi bir kahraman. Necip Ağa bir despot. Köy ağaları hep öyledir biliyorsunuz. Evet. Orada bir Çakır Midem var. Çakır Midem'in kızı var. Hüseyin Ağa'nın, Hüseyin Efendi'nin sevdiği, mendil taşıdığı insanlar. Öyle kahramanlarım var. Çökelezi zaten biliyorsun bir askerin ismidir o. Kurtuluş Savaşı'nda Çökelez Dağı. Gelenek halktan alıp, yani hak izniyle halktan alıp arka vermek geleneği. En büyük sanatçı Allah. İkinci sanatçı toprak. Üçüncü sanatçı ana. Biri yaradan, biri üreten, biri doğuran.
0: Muhteşem konuştun.
1: Onun için sadece geleneğe hizmet eden, geleneğin emekçisi ve hizmetçisi olduğumu düşünüyorum.
0: Evet, hepimiz öyleyiz aslında. Şimdi biz de ustalarımızı düşünüyorum. Ben stüdyo, Yurttan Sesler Stüdyosu'na girdiğimiz zaman Muzaffer Sarı Sözen'in orada bir şey vardır, büyük bir fotoğrafı vardır. Buralardan kimler geçti diye düşünmüşündür. Yani bu topluluğu oluşturmak için. Çünkü Yurttan Sesler topluluğu bir birleşim projesidir Yurttan Sesler. Biz aynen de onunla yetiştik.
1: Aynen öyle.
0: Muzaffer Akgünleri, Necla Erollar, Yaşar Aydaş şeflerimiz, Mustafa Özgüller, Nida Tüfekçiler, Neriman Hanımlar. Yani o kadar büyük ustalar var ki biz de onlardan alıp düzgünlüğe aktarmaya çalıştık.
1: Osman, farkında mıydınız değerli abim, değerli üstadım? Bu kadar olayın değerli olduğunu siz fark ettiniz mi?
0: Mesela bir Rıfat Balaban vardı. Evet. Özay Gönlüm vardı stüdyoda. Evet. Ben ilk stüdyoya girdiğim zaman nefes almaya korkuyordum duyulacak diye. Yani o kadar böyle heyecanlı. Sesim sanki gidecekmiş gibi geliyordu o yayına.
1: Ben ilk karşılaştım, aynı şey bende oldu. Çünkü öyle dediğim mi? Gibi 40 yılın bir boyutu evet. var burada.
0: Evet.
1: Sizler, sizin gelenekten gelenler bizim görmeden, bizi duymadan öğretmenlerimizsiniz.
0: Ay canım ya. Sağ ol. Yani demlenmiş bir kültürün içindeyiz biz. Biz de bir şeyler oraya koyabiliyoruz ve başka tarafa ulaştırıyor. Ya ulaştırmaya çalışıyoruz. Alan alır, alamayana geçmiş olsun. Ne çalalım hadi senin bestelerden gene bir şey? O Antalya'dan Burdur'dan
1: Antalya'dan Burdur'dan yapalım.
0: Hadi tabii uyar.
1: Tamam üstadım.

0: olmuş Aydın'daki hayran.
1: Senin deyiminle ilhamın daim olsun Adnan'cığım, var olasın. Sevgili dostlarım, sizin için de bu emeklerimiz. Amacımız bu toprağın kültürünü belgeleyip geleceğe döküman bırakmak. Yeni bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Gurbet boğaz nefesi, kızıyla kızanıyla.

0: doğasıyla, köklü kültürüyle gönüllere seslenen Divriği, Anadolu'nun en özel duraklarından biri.
1: Evet Mahmut Bey, neredeyiz?
2: Burası Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası.
1: Evet.
3: Medine yoluna vardım, Can Muhammed'i aradım.
1: Gerçekten muazzam bir akustik var.
3: Mecnunum Leyla'mı gördüm, Mecnunum Leyla'mı gördüm.
1: Mahmut amca, keman böyle dizde mi çalınıyor burada?
4: Şimdi yöremizin aşıklama tarzı bu şekilde.
3: Ağlama gözlerim, Mevlakerim.
1: Efendim Aysel Hanım gelmiş, hoş gelmiş Divriği de.
5: Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz Divriğimize.
3: Bilmem yar kim ise er, alelim ne mi de kınalım ne mi de...
6: Cura ile Yolda, bugün TRT Müzik'te.

0: Tarihiyle, doğasıyla, köklü kültürüyle gönüllere seslenen Divri, Anadolu'nun en özel duraklarından biri. Bu kadim ilçeyi türkülerin rehberliğinde keşfe çıkıyoruz. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Divri Ulu Camii ve Darüşşifası, yüzyıllar boyunca açık olan bir şifa kapısı. Bu taş duvarların arasında yankılanan Kur'an-ı Kerim ve su sesleri insanlara umut oldu.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Evet Mahmut Bey, neredeyiz?
2: Burası Divri Ulu Camii ve Darüşşifası.
1: Evet.
2: Ecdadımız burada akıl ve sinir hastalarını 800 sene önce yaptırdığı Darüşşifa'da büyük heyvan ile ve büyük heyvanda bulunan iç bükey ve dış bükey yelpazeleri ile sesin akustiğini yakalamış. Bas ve tiz halini yakalamış. Burada okunan Kur'an-ı Kerim tilavetleri havuzda akan su sesiyle birleşip bir kombinasyon halinde akıl ve sinir hastaları odalarında istirahat ederlerken Kur'an-ı Kerim sesiyle, su sesiyle tedavi edilmişlerdir. Burada müthiş, inanılmaz bir akustik var.
1: Evet, şu an konuşmamızda bile gerçekten akustiğin çok iyi olduğu anlaşılıyor. Evet. O zaman duyalım mı bir akustiği?
2: Tabii ki efendim.
1: Medine.

0: taşın ustalığıyla türkünün sıcaklığı buluştu. Bu kadim mirasta yankılanan cura sesi taşların sessizliğine yeni bir hatıra bıraktı. Divriği'ye yukarıdan bakınca türkülerin neden bu topraklardan hiç eksilmediğini daha iyi anlıyorum. Anadolu, türkülerle yaşayan bir yurt.
1: Evet, Mahmut Çamlıca. Divriği'de Mahmut amcamızla buluştuk. Mahmut amca, keman böyle dizde mi çalınıyor burada?
2: Şimdi yöremizin aşıklama tarzı bu şekilde. Evet. Kalktık babadan, dededen bu şekilde gördük, öğrendik.
1: Evet.
2: Başka yöremin dışında çaldığım yerlerde bana şu konuşuluyor. Diyor ki ilk defa böyle bir
1: niye
2: klasik keman
1: değil mi?
2: Evet, çaldığınızı görüyorum. Yöremizin tarzı bu şekilde, böyle yetiştik.
1: O zaman güzel, devam edelim. Güzel, tamam. Uzun hava dinleyelim sizden. Evet. Şöyle Divriği yöresi.
2: Evet, aynen. Doğru.

0: Mahmut amca, eline, ağzına, eyvallah, yüreğine sağlık. Gerçekten sağ dinleyicilerin de izleyicilerin de eminimdir ki kalbine dokunuyorsun.
1: Eyvallah.
0: Ağzına yüreğine sağlık. Benim de senden bir ricam var ama.
1: Tamam.
0: Ben eşlik ettim sana. Evet. Sen de bana eşlik edersen çok mutlu olurum. Oldu. Çünkü bu yöreyi her yerde dinleyemiyoruz. Dibriye'de gelmişken bana eşlik etmeniz onur duyarım, şeref duyarım.
1: Sizden onur duydum.
0: Çok teşekkür ederim. O zaman güzel bir türkü gelsin. Tamam. Ağlama gözlerim Mevlam Kerim'de.
1: Aynen.

0: eline, ağzına, yüreğine sağlık. Ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Sen de yüreğine sağlık. Sağ
2: bu manzaraya eşlik eden türkülerimiz Divriği hafızamızda bambaşka bir yere taşıdı. Yolumuz değişse de türkülerimiz yol arkadaşımız olmaya devam ediyor. Türküler bazen bir meydanda, bazen bir köprüde, bazen de böyle yükseklerden Anadolu'ya karışır.

0: Anadolu'nun her konağının duvarlarında geçmişten bugüne uzanan nice hikayeler saklıdır. Saklı kalan hikayelere Cura'mız sesi olsun.
1: Efendim Aysel Hanım gelmiş, hoş gelmiş. Divriği'de tabii ki o güzel seslerden sizinle buluşmazsak olmazdı. Öncelikle hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz Divriğimize.
1: Vallahi çok güzel, çok keyif alıyoruz buradan gezmekten. Biraz sıcak ama olsun.
2: Evet, bayağı sıcak.
1: Her şey güzel. Biliyorsunuz Divriği'de çok önemli ölümsüz ozanlarımızdan halk ozanı Ali Kızıltuğ da var.
2: Evet.
1: Biliyorsunuz Divri Mursal köyü doğumlu.
2: Evet, evet.
1: TRT repertuarında da 2000'den fazla eseri vardır, bestesi vardır. O yüzden benim sizden isteğim şöyle Ali Kızıltuğ'dan güzel bir eser okumanız.
2: Tabii ki de okuruz. Kızıltuğ hocamızı da yad edinmiş oluruz.
1: O zaman bir öf isteğim var benim sizden,
2: tamam,
1: olur mu?
2: Tamam, olur, yapalım.
1: Tamam, hadi bakalım.
2: Rahmetle de almış olalım.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bir isteğim daha olacak. Dibri yöresinin en eski türkülerinden diyor ki, Dibri'den çıkan yolcu treni Gülük'te, Cürek'te duracak sanmış. Size çok yakışacağını düşünüyorum bu eseri.
1: Teşekkür ederim. Olur mu? Okuruz tabii ki de.
0: Hadi bakalım o zaman.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sen de kalemine yürü.
0: Şimdi normalde ben curayla aslında çalıyorum. Ama ben sizin sesinize uysun diye de eşlik
1: ederim.
0: Ettim. Elinize siz de bana
1: sağlık.
0: Eşlik edeceksiniz
1: Tabii
0: ama bunun için şu anda curaya ihtiyacım var.
1: Tamam. Evet. Türkü?
0: Türkü kim ya?
1: Türkü?

0: Getir kızım.
1: Şaka yapıyorsun. Allah Allah, Allah Allah. Bu tatlı kız kim ya?
0: Gel bakalım, gel.
1: Dam üstüne çul serer diyeceğim. Tabii, hepimizin bildiği güzel bir türkü.

0: Alkışlar Türkiye'ye gelsin.
1: Vadinin sessizliğini zaman zaman bir trenin sesi bölüyor. Bizim de türkümüz onun peşinden gönülden gönüle gidiyor.

Her yolculuktan geriye hatıralar kalır. Livri'den bize kalanlar türküler ve türküler her zaman yol arkadaşımız olmaya devam edecek.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. Halit Kıvanç'ın sunduğu Sarmaşık, 14 bölüm olarak hazırlanan bir müzik ve eğlence programı. Her bölümünde farklı bir konunun işlendiği programda haftanın konusuna dair şarkılar, türküler seslendiriliyor, sohbetler ediliyor. İyisi mi bir susalım, değerli sunucumuz Halit Kıvanç hem bölümün konusunu hem de konuğunu anons etsin.
1: Bizlere uzun, çok uzun gelen bir aradan sonra Sarmaşık tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu duyarken programa tüm emeği geçenler adına hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyor, hoş bulduk diyoruz. Evet, bir programın yapımcıları, hazırlayıcıları, tüm onda görev alanları için böylesine ayrılıklar bir özlem yaratıyor ve biz de böylesi bir özlem içinde Sarmaşık'ın bu programına konu olarak, daha doğrusu biz seçmedik, konu kendiliğinden geldi. Kavuşmak. Evet, bu akşam kavuşmak üzerine söyleşeceğiz. Kavuşmaktan söz ederken kavuşmalı şarkılar, türküler dinleyeceğiz. Tümüyle kavuşma dünyasında, bir güzel dünyada dolaşmaya çalışacağız.

0: ve önce kavuşmanın en güzel çağrısı, kavuşmanın seslenişi nedir? Gel. Gel bana gel diye karşınıza gelecek ilk sanatçımız kendi şarkı sözleriyle Yeşim, gel bana gel ve Yeşim.
1: Yeşim 70'lerin ve 80'lerin en popüler isimlerinden. 1974 yapımı planda seslendirdiği Olmaz Böyle Şey şarkısıyla meşhur oldu. Hatırladınız değil mi? Gel Bana Gel, yorumcunun 1978 yılında yayımlanan albümüne adını veren şarkı. Şarkının sözleri Yeşim'e, bestesi ise Sefa Ulaştır'a ait.

0: Sarmaşık müzikseverlerin ilgiyle izlediği bir program olmuş. İzleyenler bölümün konusuyla ilgili şarkı ve türkülerle kimi zaman eğlenmiş, kimi zaman da hüzünlenmiş. Konumuz kavuşmak da öyle değil mi? Bakalım nasıl bir müzikli kavuşma bekliyor bizi.
1: Sevgili seyirciler, birçok şarkımız, birçok türkümüz var kavuşmaktan söz eden. Şimdi konuk sanatçımız Nur'dan, Torun'dan hemen sorsak, şu anda kavuşmak üzerine hatırınıza gelebilen bir parçadan şöyle bir bölüm. Hemen ne gelirse aklınıza.
2: Evet. Şimdi uzak.

0: hayal oldu.
1: Çok teşekkürler ama biz kavuşmaların hayal değil gerçek olmasını dileyelim ve kavuşmayı arzulayanların birbirine kavuşması temennisinde buna ekleyelim. Nurdan Torun şimdi de bize kavuşmayı bekleyenler için bir şarkı getiriyor. Beklenen şarkı.
2: Genç izleyicilerimiz, ekranda şıklığı, zarafeti ve güzelliğiyle büyüleyen bir hanımefendi var. Nurdan Torun. Tamam zaten tanıyorsunuz. 1985 yılında başlamış Türk sanat müziği eserleri seslendirmeye Nurdan Torun. Sesi de yorumu da pek sevilmiş, pek beğenilmiş. Dönemin müzik eğlence programlarına sıkça konuk olması da bu ilgidendir efendim.

0: Sarmaşık'ta şarkılar, türküler var. Sarmaşık'ta dönemin en sevilen yorumcuları var. Her bölümünün de bir konusu var efendim. Bakalım Yağmur'un konu edinildiği bölümde neler olmuş?
1: Bahar'ın müjdesini veren Nisan. Yağmur'un müjdesini veren Nisan. Bereketin müjdesini veren yine Nisan. Böylece değerli seyirciler, Sarmaşık'ta Nisan ayı için konu bulmak hiç zor değildi. Konu kendiliğinden hazırdı. Yağmur. Evet, yağmur. Yalnız ne var ki? Yağmur çoğu kez yalnız dolaşmıyor. Yanında, yakınında rüzgar da oluyor. Rüzgar bulut getiriyor, yağmur yağdırıyor. Rüzgar bulutları dağıtıyor, yağmuru götürüyor. Böylece biz bu ikiz kardeşi ayırmadık ve Nisan ayı sarmaşığına konu olarak yağmurla rüzgarı getirdik. Yağmuru, rüzgarı seviyoruz sevmesine. Ne var ki birbirini sevenler bazen yağma yağmur, esme rüzgar diyebiliyorlar kendi sevgileri için. Evet, bu güzel türkümüzle karşınıza geliyor. Arif Şentürk.
0: Arif Şentürk. Onun sesi, onun seslendirdiği Rumeli türküleri sizi geçmişe götürüyor değil mi? 2022 yılında vefat eden Arif Şentürk, hem yorumcu hem de derlemeci kimliğiyle türkü dünyasının değerli isimlerinden. Kitlelere Aman Bre Deryalar türküsünü tanıtıp sevdiren sanatçı, yine bir Rumeli türküsüyle ekranda. Bulut gelir seher ile, çiçek açar bahar ile, herkes sarılmış yar ile. Türkünün sonrası tam da bölümün konusuna uygun. Yağma yağmur.

0: yağmur çeşit çeşit. Bazen bardaklardan boşanır, seller gider her yanda. Bazen yağar da ıslattığı belli olmaz. Yahut da nasıl söylesem, sadece bazılarını ıslatır, başkası ıslanmaz. Bilirsiniz o yağmuru. Bazen da çiseler, yağıyor mu yağmıyor mu fark edilmez. Hani bir nevi titrek gözyaşları gibi gelir. Evet, şimdi Feridun Ulusoy dans topluluğu eşliğinde çisil çisil yağmurla karşınıza geliyor. Aydın Tansel.
1: Genç izleyicilerimiz belki bilmez ama Aydın Tansel çok özel bir ses, çok özel bir besteci. Şarkılarıyla 60'lı yılların sonuna ve 70'lere damga vurmuş. 1976'da Bulgaristan Altın Orfe Ses Yarışması'ndan Dünya Ses Üçüncüsü unvanını alarak dönen bir yorumcu o. 2016'da kaybettiğimiz Aydın Tansel, sarmaşık programına yağmur yağdırmakla kalmamış, renk de katmış. Çisil çisil yağmur pek romantik, yağmurluklar pek neşeli.

0: Düğün alayı kaynanalar çeksin halayı. Geliyor düğün alayı kaynanalar çeksin halayı.
1: Çok teşekkürler Kartal. Yalnız böyle bizim düğünlerin coşkusunu ufacık bir türküyle, daha doğrusu türkü güzel de ufacıklığı böyle bir tek sesle söylemekle olmaz. Bizi buradan alıp şöyle bir görkemli köy düğününe götürmen gerekti. Tabii, ne dersin? Derhal. Evet, Feridun Ulusoy topluluğuyla birlikte Kartal Kağan bizi köy düğününe götürüyor. Köy düğünü.
2: Sarmaşık 1982 yılının hafızalarda iz bırakan müzikli programlarından. Dönemin sevilen isimleri bu programın konuğu olmuş, sesleriyle programa renk katmış. Köyümde Düğün Var şarkısıyla tanınan Kartal Kağan da o yılların en popüler sanatçılarından. Hisseli Harikalar Kumpanyası başta olmak üzere çok sayıda müzikalde rol aldı Kartal Kağan. Albümler yaptı, film ve dizilerde oynadı. Bölüm konusu düğün dernek olur da stüdyoda bir köy düğünü yapılmaz mı hiç? Yapılmaz.

0: Sezen Aksu.
1: Görüntüler 1982 yılında ekrana gelen ve her bölümü ilgiyle izlenen Sarmaşık adlı müzik eğlence programından. Minik Serçe'nin gerçekten de minicik gencecik olduğu dönemler. Sahi bunlar ne eşsiz ne özel anlar ve görüntüler. Biz TRT arşivindeki o unutulmaz müzik eğlence programlarını hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

Hayat yeter ki görünür ve duyulur olmak istesin. Kendini anlatacak bir sözü, bir dili ya da bir teli elbette bulur ve dilden dile, kulaktan kulağa anlatır kendini. Sözünde, şiirinde, bestesinde bir ömür hayatı anlaşılır kılandır aşıklarımız. Ustalarından aldığı mirası, çıraklarına sunan aşık Sıtkı Eminoğlu gibi.

Gel nefsine esir olma cehaletten dön gönül. Hiç kimseye baki değil, şöhret gönül, şan gönül. Haddini bilmek insan da en güzel meziyettir. Kibirden Allah'a sığın, orasın irfan gönül. Bitmeyen eser bıraksan her yerde anılırdın, ariflerden örnek alsan bir adam sanılırdın. Zaloğlu Rüstem de olsan vallahi yenilirdin, nefsini yenenler ancak olur pehlivan gönül. Eminoğlu sözüm sana ikrarında kalasan, Necip ecdadın var senin, çalış layık olasan. Son pişmanlık fayda etmez, tezden tövbe kılasan. 60 senedir uyudun, yeter be uyan gönül. Ben Erzurum Pasinler, eski ismi Galbulas, yeni ismi Yayladağ. 1950 doğumluyum. 1973 yılına kadar köyde yaşadım. Fakir bir ailenin de oğluyum. Babamla beraber çobanlık yaptım, tarla ektim, bostan ektim. 1973'te en son köyden ayrıldım. Erzurum'a yerleştik. Bizim Fuat Çerkezoğlu'nun bir şiirinden bir söz hatırıma geldi. Allı gelin oldu, oğlan evlendi. Bütün emeklerim boşumuş ana. Oğlanlara verdik, kızlara verdik. Herkes çıktı gitti, bir ihtiyar neyle biz baş başa mı kaldık? Mevla herkesin geleceğini hayırlara vesile kılsın inşallah.

Hakkın sözünü alıp halkın özüne köprü kurandır aşık. Aşık olmadan aşk öğrenir. Uzun ve meşakkatli bir yolda telidem tutana dek bir ustaya ram olmayı bilendir aşık.

Anadolu'da ben özellikle şuna çok dikkat ederim. Atasözleri deriz. Atasözleri dediklerimiz alim sözleri, arif sözleri, hatta önder insanların sözleri. Yaşamış, belli bir noktaya gelmiş, oraya atasözünü koymuş. Yani noktayı koymuş oraya. Her toplumda, Türkiye'nin her coğrafyasında bu söz geçerlidir. Nasıl geçerlidir? Ya arkadaş, şu bizim mahalledeki Mehmet abi var ya, adam gibi adam. Ya bu söz Kars'ta da geçerli, Erzurum'da da geçerli, İzmir'de de, İstanbul'da da geçerli. Adam gibi adam. Vatan için adam gibi, komşu için adam gibi, bayrağı için adam gibi. Şimdi yine arifler diyor ki, bir insanın kendine hayrı yoksa başka hiç kimseye hayrı olmaz. Önce kendine hayrı olacak. Ailesine, çocuğuna, yuvasına, daha sonra mahallesine, daha sonra köyüne, daha sonra kasabasına, daha sonra iline, vatanına. Eğer böyleyse bu adamdır. Anlatayım ben. Adam nasıl olmalı? Adam denilince düşünmek lazım. Adam gönül kırmaz, canı incitmez. Adam adam ise haşa yok sözüm. Adam asla bir insanı incitmez. Adam kainata bakışı adam, adam oturuşu, kalkışı adam. Adam yıkılışı, yıkışı adam. Adam yıksa pehlivanı incitmez. Adam selam alıp vermesi adam, adam hal hatırı sorması adam. Adam hatasını görmesi adam. Adam ne sen ne de beni incitmez. Adam az konuşur, hoş sessiz adam. Adam pırıl pırıl pürüzsüz adam. Adam inancında tavizsiz adam. Adam ibadette dini incitmez. Adam Eminoğlu vasili adam. Adam cehalete küsülü adam. Lan adam tam dört dörtlük hasili adam. Adam yaşar, şu cihanı incitmez.

Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Benim adım aşk demişti Safi Usta. Aşkı aşığın dilindeki alfabeye sorduk. Nedir ve nedendir aşk denilen sır diye.

0: Kaldık senden başa baş kara baktık.
1: Aşk kalem ile yazılmaz. Halın künyesidir aşk. Üç harf beş nokta denilmiş, alın şölvesidir aşk. Gökyüzünden yeryüzüne rahmet olur dökülür, deryalar zikire başlar, dalın imlasıdır aşk. Herkese göre açıktır. Mahalle başında tanıştım, caddede evlendim, istasyonda ayrıldım. Bu da aşk. Bir Mecnun'u düşünün, yıllar yılı Leyla adına arkasında gezmiş dolanmış, Ferhat dağları yarmış, sevda. Kerem ateşinde yanmış. Sümmani yıllarca peşine dolanmış, 7 yıl. Şimdiki zaman gibi değil, yol yok, iz yok, dil yok, tanımıyorsun, bilmiyorsun. En evvela Allah aşkı olmalı, oradan başlamalı. Peygamber aşkı olmalı, İslam aşkı olmalı, beşeri aşk da olacak. Örnek vermek icap eder o zaman. Allah rahmet eylesin, yine ustamdan örnek vermek icap etti, Reyhan Usta'dan. Aşkı üçe ayırır: beşeri aşk, mecazi aşk, ilahi aşk. Bir binayı düşünün, temelini yapmadan çatı yapma şansın var mı? Yok. Temel duvar yapılacak, üstüne çatı yapasın. Birincisi beşeri aşk. Bu Mevla'nın insanlara lütfettiği bir güzelliktir. Bu olacak. O beşeri aşk bir müddet devam ettikten sonra, belli bir kemalete geldikten sonra, ya bu da bir şey değildir, tekrar bir insan araştırmaya gider. Yani o beşeri aşk artık onu doyurmaz. O zaman mecazi aşka dönüşür. Bir arifi bulmalıyım, bir arifi dinlemeliyim, bir ariften örnek almalıyım. Onu da bulur. Hayli de ondan muhabbet eder. Gün gelir o da doyurmaz. O zaman ilahi aşka dönüşür. Sümmani diyor ki, terk ettim ağyarı, döndüm didara. Ol yüce Mevla'yı gözler gözlerim. Mecazi aşk, beşeri aşk, mecazi aşk, ilahi aşk, son ilahi aşk. Mevla cümlemize, tabii ki beşeri aşkta olsun, o da güzel. Mecazi aşkta bir arifi bulup ona hizmet etmek, ondan örnek olmak, bu da güzel. Bunun da ayrı bir tadı var. Ama sonunda hepimizin gideceği yer ilahi aşktır. Mevla ilahi aşka erişenlerden bizleri de eylesin inşallah. Tabip neşter vurma gönül yarama. Kapat üzerini, sar gizli kalsın. Zahmet edip boşa ilaç arama. Fark eden olması, dur gizli kalsın. Yaradanım hoş yaratmış cismini, gönlümün köşküne astım resmini, sayıkladım durdum yarın ismini. Allah'ın seversen sır gizli kalsın. Sevdiğimi söyle durma, koş götür, mektup yazamadım zarfı boş götür. Gözlerimden birkaç damla yaş götür. Götür sevdiğime, ver gizli kalsın. Sevdasını çektim çile demedim, bülbüle demedim, güle demedim. Kalbimde sakladım ele demedim, bırak gönlümdeki yar gizli kalsın. Emine oğlu sevda yaşattım, serde can dayanmaz bu aşk denilen bu derde. Senden sorarsam mezarı nerede, onu da söyleme. Yer gizli kalsın.

Efendim çok çok teşekkürler ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yine bir aslı olan şarkılarda orkestram ve ben sizlerle birlikteyiz. Hicaz bir eserle açtık. Ey çerhi sitemgâr. Allah'ım günümüz Türkçesinde ey zalim felek. Ağlayan gönlüme dokunma. Ayrılık acısından ettiğim feryada dokunma diyor. Gerçekten çok özel bir eserdi.

0: Çok teşekkürler ediyorum. Ama çok heyecanlandım, biliyor musunuz? Bu eseri ilk okuduğumda 18 yaşındaydım. Bakın, ilk öğrendiğim eserlerden bir tanesiydi. Ve bugün okumak nasip oldu ikinci kez. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ama çok heyecan verdi bana. Sevgili şefimle Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde bunu birlikte geçmiştik. Hatırlar mısınız şefim?
1: Bu şarkıları heyecan duymazsak
0: Değil
1: zaten bir
0: mi?
1: problem vardır.
0: Değil mi? Çok haklısınız. Peki. Şimdi çok değerli bir konuğum var. Kendisi Bingöllü. Böyle karayağız bir delikanlı düşünün. Aynı zamanda çok güzel, mutlu bir yuvası var. Üç çocuğu var. Hatta üç kız babası. Muazzam bir şarkılar söylüyor. Acayip bir sesi var. Ama bir de üstüne arabesk ve fantezi müziğin, halk müziğinin en yakışıklısı benim kardeşim. Yüksek alkışlarınızla efendim. Erkam Aydar geliyor.

0: Sahne sanatçısı olunca hemen böyle sözler değişiyor, olay değişiyor.
1: Muhakkak ki bulunduğumuz platform stüdyo Türkiye'nin en köklü ailesi. Burada kelimelerime çok daha dikkat ediyorum ama
0: Bravo.
1: tabii
0: Sen her zaman öylesin.
1: sahnede okuduğumuz şarkılarda bazen böyle değişiklikler yapıyoruz.

0: O da şu an izliyor ellerinden. İki elinden
1: Ay
0: öpüyorum
1: canım.
0: annemle.
1: Biz de. Ben de öperim anneciğin de babacığın
0: Peygamber
1: da ellerinden.
0: Efendimizin yani ilk Müslüman olan kişinin ismi Darul Erkam. Hani
1: Aa, çok
0: Peygamber
1: güzel.
0: Efendimiz işte Hira mağarasından ayetleri Erkam'ın evine getirip oradan İslamiyet yayılıyor.
1: Ne kadar güzel bir
0: Evet.
1: isim. Ailen de tabii ki İslamiyet'i çok derinden hisseden bir aile, ben biliyorum.
0: Babam
1: O
0: evet.
1: sebeple de gayet güzel bir isim seçmiş. Sen de evlatlarına nefis isimler seçmişsin. Allah ömürlerini uzun
0: Amin,
1: etsin.
0: amin, amin
1: Yuvanda
0: ablacığım.
1: huzur diliyorum sana
0: Amin,
1: canım benim.
0: amin ablacığım. Amin
1: Bir şey söyleyeyim,
0: inşallah.
1: terledim biraz. Sana dur bir peçete vereyim. Seni bir dinlendireyim. Bu arada ben bir şarkı söyleyeyim.
0: Peki, ben de
1: Tamam
0: dinliyorum
1: mı?
0: o
1: Sen
0: halde.
1: böyle bir tempolu girdin.
0: Evet.
1: Bakalım sırada çok güzel bir eser var. Sözleri Celal Erten'e ait, bestesi Kadri Şençalar'ın. Ah edip inlerim gurbet elinden. Buyurun.

0: Ağzına sağlık ablacığım.
1: Ay, değil mi? Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan
0: yar olmadıkça.
1: Gerçekten öyle. Çok güzel bir eser. Beni böyle alıyor, bir yerlere götürüyor. Gerçekten neyleyim yani? Ana yok, baba yok. Kolay değil yani, anladın mı? Beni çok hüzünlendiriyor. Böyle şu sıra o kadar çok değerlerimizi kaybettik ki. Bunlardan bir tanesi. Biz geçtiğimiz hafta Yeşilçam şarkıları yapmıştık.
0: Evet.
1: Sevgili arkadaşım Eda Karaytu ile birlikte. Ve Türkan Şoray'la Kadir İnan'ın birlikte oynadıkları filmlerin müziklerini seslendirmiştik. Evet. Bazıları da onlardandı. Ay Selvi Boylum Al Yazmalım'ı şöyle bir hatırlayalım. Ve çok büyük oyuncu, çok büyük bir karakter gerçekten. Türk sinemasına adını altın harflerle
0: kesinlikle
1: yazmış.
0: Kesinlikle 7'den 70'e herkesin hayranı
1: ve
0: 7'den oldu.
1: 70'e gerçekten herkesin hayranı oldu.
0: Bir de
1: oldu.
0: Abla şöyle hayatı boyunca onurlu yaşayıp onurlu ölmek her babayiğidin de harcı değil. Kadir İnanır onurlu yaşadı,
1: gerçekten
0: dik yaşadı, dik öldü, onurlu öldü. Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Amin. Hadi bu biraz daha devam edin.

0: ben de. Kıyamam. Gözler dolu dolu oldu.
1: Olmaz mı? Sanatçılar alkışla yaşar ve alkışla uğurlanır diye düşünüyorum. Yüzlerce binlerce seveni akın ediyor şu anda kabri başına. Biz de ruhu şad olsun. Tüm kaybettiklerimizin ruhu şad olsun. Onlar gibi oyuncular gerçekten yetişmez. 1949'da doğmuş ve 2026'da veda etti. Ama güzel şeyler bıraktı, izler
0: çok,
1: bıraktı.
0: Çok, izlemediğim filmi yok.
1: Değil mi? Ve bir şey söyleyeceğim sana. Sana şimdi baktığımda oyunculuk da yapıyor sevgili arkadaşım, kardeşim, evet. Erkam Aydar. Şöyle bir baktığınızda böyle yok mu o Kara Yağız, bir hani Kadir İnanır'ın o gençlik halleri? Ben mi yanılıyorum? Hani benim kardeşim diye
0: beni
1: bana mı öyle geliyor?
0: Için... Sen yok de vallahi, çok teşekkür
1: maşallah,
0: ediyorum. Yani bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum Rabbime. Ama keşke yani gençliğini oynama şansı yakalayabilsem.
1: Ay, sen olabilirsin.
0: Vallahi.
1: Biraz oyunculuktan bahsedeceğiz ama senin aklına bir eser geldi. Onu okuyacaksın şimdi.
0: Bu konunun
1: şimdi.
0: Üzerine bir tane çok okuyayım ablacığım.
1: Şu, bakayım sırada ne
0: diyor
1: var?
0: Diyor ki, bence şunu okuyalım ablacığım.
1: Yıllar utansın.
0: Yaşanmadan
1: diyelim.
0: Geçen
1: yıllar utansın. Erkam Aydar.
0: Kabulünü umut ediyorum efendim.
1: Tabii.

0: Harika. Bayıldım, bayıldım. Nasıl? Harika değil mi? Şefim.
1: Ablacığım.
0: İlk defa değil mi böyle Erkan'la siz de?
2: Evet, ilk defa karşılaştık.
0: Birlikte şarkı söylüyorsunuz.
2: Muhteşem.
1: Teşekkür ediyorum şefim.
0: Şimdi gerçekten çok güzel bir eser. Bunu albümde okudun mu sen, Yıllar Utansın?
1: Nasip olmadı.
0: Bence kesinlikle bunun bir artık albüm yapamıyoruz ya. Hani tekli bir şey çıkabilir. Çok
1: evet,
0: da güzel olabilir.
1: Ben bu şarkıya Gülhane Parkı'nda aşık olmuştum. Küçücüktüm. Evet. Beyaz takım elbiseli.
0: Şöyle dön görsünler.
1: Beyaz takım elbiseli bir duayen çıktı ve binlerce insan Müslüm baba Müslüm. Şarkıyı da okuyamadı rahmetli. İnsanların sevgisinden. Bendeki yeri çok ayrıdır. Her sahnemde mutlaka yer veriyorum.
0: Bravo.
1: Değer verip çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum ablacığım.
0: Ne demek ablacığım.
1: Sizin huzurunuzda böyle bir platformda şarkı okumak şereftir benim için.
0: Gerçekten şu anda seni ilk defa belki bizim platformumuzda TRT Müzik ekranlarında gören izleyicilerimiz ya neden daha önce yoktu diyorlar.
1: Efendim ben Erkam Aydar. Efendim
0: evet,
1: ben Erkam Aydar.
0: Kendimi.
1: Lütfen internete, Instagram'ınıza yazabilirsiniz. beni evet. Tanıyabilirsiniz. Evet. Bingöllüyüm. 3 tane çok teşekkür ederim.
0: Erkancığım gerçekten güzel bir sesin var. Peki biz seni daha fazla neden göremiyoruz? Bu

0: Bu kadar güzel sese, fiziğe, sanata olan bu tutkuna, efendiliğine rağmen neden daha fazla tanımıyoruz seni?
1: Ablacığım.
0: Birilerine küs müsün? Böyle sıkıntılar mı yaşadın? Engellendiğini düşündün
1: Ya
0: mü?
1: şöyle abla, bir kere bu piyasa, yani müsaadenle birkaç kelime söyleyeyim
0: Lütfen,
1: madem böyle
0: tabii ki
1: güzel bir soru
0: sordum.
1: geldi.
0: Evet.
1: Bu piyasa belli bir tekel içerisinde dönüyor. Tabii bu tekelin içerisinden sıyrılan arkadaşlarım var. Bunlar da ürettikleri eserlerle sıyrılabildiler. Henüz bana nasip olmadı. Ben burada kendime bir öz eleştiri yapmış olayım. Daha fazla üretmem lazım.
0: Bravo.
1: Daha fazla üretmem lazım. Birilerinin inadına daha çok çalışmam lazım.
0: Çok
1: Ama
0: haklısın.
1: ekran, artık televizyon harici sosyal medya çok fazla hayatımızda olduğu için biz devamlı sahnedeyiz. İşte Türkiye'de ve yurt dışında şarkılar söylüyorum.
0: Evet, sahnede gerçekten oldukça yoğun çalışmalarım var, biliyoruz. Ama işte biraz daha böyle
1: Ara verip
0: senin
1: diziye tekrardan dönmeyi düşünüyorum ablacığım.
0: valla bence hiçbirisine ara verme. Sen böyle hem dizi hem şarkı söylemeye devam et. Hatta bugün bol bol şarkı söyleyelim. Senin sesini daha çok dinleyelim istiyorum
1: Şeref
0: ben.
1: duyarım güzel
0: Şimdi
1: ablacığım.
0: şefim bir tane ben okuyayım. Peki, sizden dinleyelim dediler. Hadi o zaman.
1: Zevkle.
0: Buyurun efendim, buyurun.

0: Bence hemen devam et Perşembe gününde çeşme başında diye. Vallahi devam edin. Allah Allah. Ben okumayacağım. Oku bir tane. Hemen Perşembe gününde çeşme başındaya bağlayalım. Hadi.
1: Son hareketi yapayım mı peşine?
0: Yapacağız. Hadi. Müsaade edersen. Perşembe gününde çeşme başında. Buyurun.

Perşembe gününde çeşme başında gözüm. Perşembe gününde çeşme başında gözüm bir ala göz. Bir ala göz kanıma düştü, kaşın oynatı gözün.

0: güzel oldu. Spontane. Çok güzel oldu. Bayıldım. Ben de bak bugün sarışın oldum. Vallahi bugün saçıma peruk taktık.
1: Zarafet akıyor ablacığım.
0: Vallahi bu peruk biliyor musun? Benim biliyorsun saçlarım siyah. Anlamayın, koyu kestane. Doğal olmuş değil mi? Sevgili Savaş Avşar yaptı. Saçlarımı sağ olsun. Modacım da sevgili Burcu Aslan. Vallahi bu kıyafetimi hazırladı. El emeği, göz nuru. Çok büyük bir tasarım bence. Ellerine kollarına sağlık olsun. Makyüzüme de Seher Güneş'e çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tarkan. Canım şefim. Kocaman alkışlar lütfen. İzleyicilerimiz de
1: şefim
0: var.
1: Şefim çok teşekkür ediyoruz. Harika valla.
0: Ve güzel orkestrasına çok çok teşekkürler ediyoruz. Ya Yıldız Tilbe'den okuyalım mı? Bir emi diyelim mi? Hadi bakalım.
1: Ablacığım
0: birlikte.
1: Ben de keyifle.
0: Birlikte valla birlikte. Buyurun efendim. Yıldız Tilbe'yi de davet edelim. Gelsin, seviyoruz onu.

0: Vallahi bravo.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim mi?
0: Ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
1: Orkestramı çok seviyorum. Vokalistlerimi çok seviyorum. O kadar güzel sesleri var ki ve böyle özel güzel şarkılarda ben onların da sesini izleyicilerimizin yakından duymasını istiyorum. Erkamcığım, böyle senin gibi çok özel sesleri ağırlamaya çalışıyorum. Gerçekten herkes şu kısacık dünyada, eğer ki buradaki herkes sanat yaparak mutlu olmak istiyor ve ben de bu platformda hep birlikte mutlu olmak adına şarkılarımızı paylaşmak istiyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir ve ben alkışlamak istiyorum orkestramı, seni,
0: ediyoruz.
1: Değerli vokalist arkadaşlarımı, sevgili Burhan'ı ve değerli kardeşimizi.

0: Kıymetli hocam, şükür kavuşturana. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Hem Zat-ı Alinizin sofrasında, rahlesinde bulunmuş, hem de çok güzel hizmetleri olan kıymetli Bekir Ünlü Ater Beyefendi bizlerle.
1: Leyla Mecnun için ağlar, dağdan taştan feryat.
2: Amir Hoca ile biz çok eskilerden tanışırız.
3: O zamanlar ben senin cevher oluculuğu keşfettim.
4: Kasrın açıdan penceresinden.
5: Bitmeyen Beste bu akşam TRT Müzik'te.

Evet, TRT Müziği'nin ekranın başındaki kıymetli izleyicileri, yeni bir programlarla sizlerleyiz. Bugün kimler var? Bugün çok güzel iki tane konuğum var. Bir tanesi hem söz yazarı, hem müzik adamı, hem çokça enstrüman çalan benim de iyi bir arkadaşım, dostum. Kim geliyor? Ahmet Satılmış geliyor.

0: Kıymetli kardeşim, hoş geldin.
1: Hoş
0: Şeref
1: bulduk,
0: verdin.
1: Değerli hocam, hoş bulduk.
0: Çok ağzına sağlık.
1: Ederim.
0: Seni şöyle alalım. Evet, ekranın başında izleyen değerli TRT Müzik severler. İkinci konuğumuz, ama sen anons et. Abdullah.
1: Evet, benim de çok sevdiğim değerli abim. Birlikte yol arkadaşlığı yaptığımız çok değerli, kıymetli abim. Abdullah Aslan diyelim o zaman.

0: Gel Abdullah abi gel. Gel benim kıymetli abim gel. Hoş geldin, şeref verdin. Dertlerim içimde saklı. Abdullah abi dertlerim içimde saklı. Devamı neydi abi?
1: Geçem geçer ağlamaklı. Yani
0: şarkı halinde söyle. Çıplak sesle oku bize.
1: Dertlerim içinde saklı. Geçem gecem geçer ağlamaklı. Ben haksızım, herkes haklı, içim kan ağlıyor benim.
0: O eser kimin abi?
1: Söz müzik bana ait.
0: Abi sen ne iş? Canlı canlı konuşalım, ben bu eseri okuyacağım.
1: Ne demek?
0: Mükemmel bir eser.
1: Ne demek hocam?
0: Sazlarıma da bir sorayım.
1: Ben olsun sana.
0: Ahmet çok güzel bir eser.
1: Ama
0: şöyle yapalım ben...
2: Sana da yakışır hocam.
0: Eyvallah teşekkür ettim. Normalinde benim prensibim orkestram da bilir. Konuklar her zaman benim başımın tacı. Ben sıramı Ahmet'e vereyim. Ahmet ister ayakta oku, ister oturduğun yerde oku. Böyle sıra gecesi gibi. Hatta bize güzel bir uzun hava oku. Peşine de sıradaki okuyacağın türkü neyse onu bağla.
2: Uzun hava mı okuyalım?
0: Bir uzun hava oku bize.
2: O zaman tamam. Uzun hava okuyalım. Arkasına da kar yağdı dağlarıma.
0: Eyvallah, eyvallah.
2: Yine bana ait olan bir eser.

0: Kıymetli Abdullah, ağzına sağlık. Çok güzel icra ettin. Sanırım eser de Ahmet Satılmış'ın eseri. Çünkü Ahmet ayrı bir derya. Ahmet yazıyor,
1: Estağfurullah,
0: çiziyor.
1: estağfurullah.
0: Biz
1: Abdullah, ağzına sağlık. Değerli hocam, bu sözleri çok değerli. Malatya'da şu an Ali Fırat var, bizim Ali abimiz. Sözleri ona ait, müziği bana ait, bestesi. Güzel bir eser.
0: Şimdi şeydir, ben şu konuda biraz hassasım. Biz hep, hatta kendimi de söyleyeyim, ünlüleri çağırıyoruz, daha da çağırmaya devam edeceğiz. Ama piyasada o kadar gizli cevherler var ki, yani bunları da biraz değerlendirmek. TRT'nin bu konuda çok ciddi çalışmaları var mesela. Sen Türkü'nün Söyle programında ben Meriç'i de konuk aldım. Üstad, hazır seni böyle biraz ısıtmışken, sen bize güzel bir Elazığ yöresinden peşine bir tane hareketli, hatta iki tane Ahmet'le de biz sana vokal
1: Olur,
0: yapalım, olur mu?
1: olur, olur.
0: Buyur üstad.

0: Çok teşekkür
1: ağzına
0: ediyorum.
1: Ağzına girene sağlık hocam. Olasın. Çok güzel.
0: Ahmet'im çok güzel geçti program.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum.
0: Senin izleyicilerimize son sözlerini bir alayım.
1: Ben burada olmakta, TRT müzikte olmaktan, bir de sizin programınızda olmaktan çok mutlu oldum. Gerçekten çok heyecanlıyım.
0: Yani
1: tabii TRT radyo falan gittim ama televizyona ilk girişim. Biraz heyecan var ama çok güzel gerçekten. Buranın atmosferi, buranın havası, bütün çalışanlar gerçekten çok kıymetli. Ben teşekkür ediyorum hepsine ayrı ayrı.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Abdullah abi, senin de son sözlerini alalım. Ondan sonra Ahmet bize bir türkü söylesin.
2: Ercan hocam, ben de benimle programını paylaştığın için çok teşekkür ediyorum sana. Güzel bir zaman geçirdik. O da güzel bir programdı.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olasın.
2: Seninle olmak ayrı bir güzellik.
0: Ağzına sağlık.
2: TRT'de olmak da tabii ki ayrı bir güzellik, ayrı bir özellik. Yani buradaki herkese teşekkür ediyorum. Değerli saz ustalarına da teşekkür ediyorum.
0: Çok çok sağ olasın. Hoş geldin. Sefalar getirdin.
2: Ahmet'im.
0: Senden şöyle güzel bir türkü
1: evet,
0: alalım.
1: Ben öyle spontane oluştu, öyle şey yapalım. Bir barak yapalım böyle, hemen bir dörtlük. Arkasına da yine bana ait güzel bir eser, Nideyim diyelim.

Gel sevgili kardeşim, gel. Evet, ekranı başında bizleri izleyen TRT Müziği çok kıymetli izleyicileri. Son zamanlarda ülkemizin etrafında bir sürü savaşlar, şunlar bunlar. Allah devletimize zeval vermesin, Allah milletimize zeval vermesin. Ne diyoruz? Kurban olurum diyelim bir. Kime kurban olalım? Bayrağımıza, vatanımıza, devletimize kurban olalım. Buyurun arkadaşlar.

0: yine göz gözü görmüyor hep. Pus, pus, pus, pus. Takiptelerse sen me sus.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul durağı, farklı disiplinlerden dünyaca tanınan sanatçı ve toplulukları sanatseverlerle buluşturdu. Piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği konserle İstanbul'un tarihi ve kültürel hafızasını müzik üzerinden anlattı. Sanatçının Beyond Walls İstanbul projesi kapsamında Osmanlı Bankası'ndan Kapalı Çarşı'ya uzanan farklı mekanlardan ilhamla bestelediği 5 eser akustik piyano ve elektronik ses dokularıyla seslendirildi.

8. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde Klarnet'in Yıldızları konseri gerçekleşti. Klarnet'in farklı coğrafyalardaki sesleri aynı sahnede yankılandı. Hüsnü Şenlendirici ve Serkan Çağrı'ya Vasilis Saleas ile Bülent Altınbaş'ın eşlik ettiği gecede Anadolu'dan Balkanlara uzanan ezgiler ve doğaçlamalar seslendirildi.

Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, piyanist Yekvon Sanwoo solistliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu. Yalçın Tura'nın Tokcu Atası ve Robert Schumann'ın La Minör Piyano Konçertosu'nun seslendirildiği programın ikinci bölümünde Nikolay Rimski-Korsakov'un Doğu Masallarından ilham alan Şehrazat yorumlandı.

Funk Jazz Festivali kapsamında James Carter Piano Quartet, Coltrane A Centennial Supreme ile cazın ustalık dolu ritimlerinin ve yüksek enerjinin öne çıktığı harika bir akşam yaşattı. Carter Piyano Kuartet'in etkileyici performansı ve improvizasyon dolu geçişleriyle festival takipçilerine üst düzey bir müzikal şölen sundu.

Yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gören şarkı YouTube trendlerinde, yeni çıkışlar listesinde ve radyoyla müzik televizyonlarında zirveye adını yazdırarak üçlü bir başarıya imza attı.

kasaba, bir güzellik yap, iki yol, derine, 40 yılda bir gibisin ve Leyla gibi hitleriyle Türk pop müziğine damga vuran Murat Dalkılıç, yılın son açık hava konserini önümüzdeki günlerde Vadi Açık Hava'da verecek. Murat Dalkılıç'ın yakın arkadaşı Burcu Güneş konserde sahneye konuk olacak. İkili birlikte söyleyecekleri şarkılarla seyircilere sürpriz yapacak.

0: Kıymetli hocam,
1: şükür kavuşturana.
0: İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Hem Zat-ı Alinizin sofrasında, rahlesinde bulunmuş, hem de çok güzel hizmetleri olan kıymetli Bekir Ünlü Ater Beyefendi bizlerle.
2: Leyla Mecnun için ağlar, dağdan taştan feryat.
3: Amir Hoca ile biz çok eskilerden tanışırız.
4: O zamanlar ben senin cevher oluşunu keşfettim. Kasr

0: Aman Allah'ım.
1: Ah,
0: Çevirip yandırdı külhane gönlüm.
1: ya.
0: Külhan biliyorsun bu hamamlarda kullanılan böyle ateşin en yoğun olduğu yer, mekan.
1: Ya insanda
0: Külhan.
1: da burası herhalde.
0: Evet.
1: Ya.
0: Öyle maalesef. Allah'ım ya Rabbim. Değil mi adetin rahm-ı mürüvvet?
1: Ya.
0: Yani adetin de mürüvvet diye yani saadet ve güzellik yok mu? Sualler içerisinde ama diyor en sonunda da diyor ki bıraktı ben beni bitab-ı kudret.
1: Ya.
0: Takatsiz bıraktı beni artık diyor. Yani hiçbir gücüm, kuvvetim kalmadı. Her şey bitti. Çevirip yandırıp külhane
1: Vay
0: döndürdün diyor.
1: efendim
0: Allah
1: vay.
0: Allah.
1: Eyvah.
0: Zekai dede.
1: Ya.
0: Evet.
1: Ya.
0: Çok çok severek dinlediğim bir eserdir bu benim. Çok severim
1: Eyvallah.
0: ben bu eseri. Cemalin şem'ine pervane gönlüm.
1: Ya.
0: Yani yüzündeki o güzelliğe diyor pervane oldum diyor. O ışık
1: Ya.
0: beni yakan pervane gibi dönüp yandırıp böyle perişan olduğu hali anlatıyor yani.
1: Ya efendim.
0: Çok güzel, çok güzel. Tabii bunlar boyut açan sözler. Bunlar insanda böyle kamil manada insanı düşünceye sevk eden güzel sözler. Çok böyle basit sözlerle mezzedilmiş eserlerde insanların bu kadar derin düşünmesine hacet yok.
1: Ya.
0: Ama işte erbap böyle güzel eserleri bu güzel sözlerle ve güzel melodilerle böyle mezzetmiş.
1: Ya müthiş bir
0: Buyurun
1: beste.
0: demiş.
1: Ya.
0: Size büyük bir sofra sunuyoruz size demişler.
1: Ya.
0: Evet.
1: Beste çok
0: Buyurun.
1: güzel. Zekai Dede de bilirsiniz. Dede Efendi'nin en güzel bestelerinden biridir.
0: Tabii.
1: Öğrencisidir onun.
0: Evet. Tabii.
1: Ya.
0: Tabii. Efendim yine Bekir Hoca. Bekir
1: Ya.
0: Sıtkı Sezgin hocamızın Seven yok sevdiğim.
1: Dilhun eder
0: Gül
1: çok.
0: dilhun eden çok.
1: Ya. Ömür anlatmaya yetmez. Keder çok. Vay vay vay
0: Tabii. Bunlar hep hayatın bir iziyle hareket edilmiş,
1: vay. Ya.
0: yaşanmışlıklarla hareket edilmiş, bestelenmiş
1: Ya.
0: eserler. Allahu alem tabii bilemiyoruz ki insanların hangi halle bunları bir araya getirip bu sözleri bir araya getirdiğini
1: Ya
0: yani
1: efendim.

0: İsmail Baha Hoca'nın bir
1: Evet.
0: eseri. Son Hoca
1: Türel Sen.
0: derler
1: Tabii.
0: malumunuz.
1: Tabii.
0: Çok kıymetli bestekarlar da yetiştirdi. Kimleri sayabiliriz hemen? Erol Sayan mesela.
1: Tabii.
0: Yılmaz Yüksel. Akın Özkan. Cini Üçen Tanrı Korur.
1: Ya.
0: Hepsi evinde biliyorsunuz İsmail Baha Bey'in.

0: Yani ömür anlatmaya yetmez.
1: Ya. Demiş ama
0: Allah
1: bir nakaratta
0: Allah.
1: anlatmış
0: Anlattı
1: musikiyle.
0: ama tamam. Yani tam bir hicran biliyor
1: Ya.
0: musun?
1: Ya efendim.
0: Kalbimden vuruyor benim böyle
1: Ya.
0: bu tür ifadeler, böyle sözler ve böyle bu melodiler.
1: Çok zalim.
0: Evet.
1: Çok zalim.
0: Evet. Kılıç gibi kesiyor insanı.
1: Ya.
0: Ah ah değerli kardeşim. Gene çok mümtaz bir insandan bahsedeceğiz. Yesar-ı Asım Ersoy.
1: Kitaplar yetmez anlatmaya.
0: Onun hali dünyasını anlatmaya bizim tabii gücümüz de yetmez.
1: Ya.
0: Kelamımız da yetmez. Onun çok böyle bilinen, çok okunulan bir eseri. Ama kendi sesinden dinleyelim onu.
1: Ya.
0: Fâri olmam meşrebi rindan eden. Yüz çevirmem
1: Nafile
0: nafile
1: peymaneden,
0: peyman eden.
1: bezmedikçe haleti mestaneden, çıkmam
0: Ağam Allah
1: Allah isten.
0: etmesin.
1: Ya meyhane.
0: Burada tabii ki bu meyhane meselesini
1: Ya.
0: tabii anlayanlar başka türlü anlıyorlar. Yani burada
1: Estağfurullah.
0: ve meyhane mecaz olarak kullanılan sözler burada.
1: Eyvallah. Öyle anlasınlar, sorun
0: Ama
1: yok.
0: işte herkes anlayana tabii, herkesin
1: Eyvallah.
0: kabiliyetine
1: Eyvallah.
0: göre bu iş. Yapacak bir şey yok.
1: Tam da yeridir bir bununla ilgili bir anekdot var.
0: Çok
1: Müsaade
0: güzel. Evet,
1: ederseniz
0: estağfurullah,
1: onu
0: buyurun.
1: arz etmeye çalışayım. Okulda da bizim hocamızdı Ali Rıza Avni. Çok kıymetli bestekar ve müzik araştırmacısı. Hatta programını hatırlarsınız Ses ve Saz Dünyamızdan diye en uzun süreli müzik programıdır. Guinness Rekorlar kitabına girdi.

0: Evet.
1: program. Benim de çocukluğum onu dinlemekle geçti, o
0: Doğrudur.
1: programı. Şimdi Yesari'yi çok seviyor, Ali Rıza Hoca, Yesari Hoca'yı. Ara sıra da böyle telefonda taciz ediyorum, devamlı arıyor.
0: Evet.
1: Bir gün böyle çok gönlü hoş olmuş, aramış Yesari Hoca'yı. Ya demiş, hocam bütün şarkılarınız çok güzel, yani benim haddim değil. Hepsi birbirinden şahane. Ve fakat ben demiş en çok Fahri Olman meşrebini indan eden, onu seviyorum. Oğlum senin meşrebin öyle de demiş. Ondan demiş sen onu seviyorsun.
0: Ya.
1: Kapatmış telefonu. 5 dakika sonra Ali Rıza Hoca tekrar arıyor. Hocam diyor, sizin şarkının sözlerini değiştirdim. Ne yaptın diyor filan. Fahri oldum meşrebi rindaneden. Yüz çevirdim nafile peymaneden. Bezdim artık haleti mestaneden. Kaçtım Allah diyerek meyhaneden diyor. Kahkahaları
0: Çok
1: boğulmuş
0: güzel.
1: mübarek. Böyle bir
0: Allah
1: hatıra
0: öğretti.
1: var.
0: Ne güzel. Evet. Tabii. Yasar
1: Şimdi
0: Hoca da Allah bilir. Tabii bunu tebessümle ve
1: o
0: keyifle
1: kahkahalara
0: karşıladı.
1: boğulmuş
0: Tabii.
1: efendim, evet.
0: Evet. Dinleyelim kendisinden bu
1: Buyurun.
0: güzel eseri.

0: Ya.
1: Evet. Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Tabii bunlar çok önemli insanlar. Yaşadığı döneme büyük ışık, büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fâri olmam, ayrı düşmem diyor mesela. Ama burada tabii bahsedilen sözlerde tabii işte bizim büyüklerimizin tarifi çerçevesinde söylüyorum. Yani bu işi fehmeden, bu işi anlayan, işin bir tasavvufi boyutu var tabii. Buradaki o meyve meyhaneden neyi kastettiğine dair o insanlar da, insanlarımız da bilseler, bunun gerçekte o bahsedilen meyve meyhane olmadıklarını anlarlar. Evet. Efendim, şimdi yine böyle bülbül-i şeyda seslerden bir tanesi. Müzeyyen Senar, o ilk dönem yıllarında okumuş olduğu eserler, akıl yetecek gibi değil. Yani güç yetecek gibi değil. Onun çok özel ve güzel okumuş olduğu bir eser. Söyle ruhum, sevdam beni kaç yıl yakacak diye. Bir dinleyelim bakalım. Kaç

0: Nur ol derler böyle insana, nur
1: Ya
0: ol.
1: vallahi.
0: Yani sesi var ya, aman Allah'ım ya
1: Ya.
0: Rabbi. Yani bülbülleri toplamışlar böyle,
1: Hepsini
0: getirmişler.
1: gırtlağına koymuşlar.
0: Evet, buraya koymuşlar.
1: Ya.
0: Şakı demişler ya.
1: Ya.
0: Allah Allah. Yani hayatı boyunca keşke bu ses, yani dönem içerisinde belli bir inkıtaya uğramış belli ki. Son dönem seslerine baktığımız zaman
1: Eyvallah, ses
0: Müzeyyen
1: yoruluyor
0: Hanım,
1: o malumunuz ama
0: evet.
1: işte tavır böyle
0: İşte,
1: keşke
0: ama işte
1: kalaymış diyelim mi, ne
0: keşke bu
1: diyelim?
0: haliyle muhafaza
1: Ya ah
0: edilebilseymiş.
1: canım.
0: Aman ya Rabbi.
1: Ya.
0: Bunu bülbüller dahi kıskanır bence.
1: Ya.
0: Bülbüller bile utanır bunun yanında bir şey. Yani ötmeye utanır. Öyle bir
1: Öyle
0: ses yani
1: vallahi.
0: bu. Allah,
1: Ya.
0: çok müthiş bir ses. Allah
1: Ruhu
0: rahmet
1: şad
0: eylesin.
1: olsun.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani gıpta edilecek, imrenilecek, hatta taklide muhtaç bir ses.
1: Ya.
0: Keşke birileri taklit etse, keşke.
1: Eyvallah.
0: Yani otursa gece gündüz dinlese de tekrar bir Müzeyyen edası ve tavrı tarzı tekrar zuhur etse. Onu isterim yani ben.
1: Belli mi
0: Beklerim
1: olur
0: yani.
1: efendim? Niye
0: İnşallah.
1: olmasın?
0: Öyle
1: Allah'ın
0: olsun.
1: hazinesinde vardır diyor.
0: İnşallah olsun isteriz yani. Çok isterim. Evet. Yine derya olan bir ses. Derya gibi bir ses. Safiye'yle.
1: Ah canım benim. Senden bilir mi diyeceksin yoksa?
0: Evet.
1: Ya.
0: Senden bilirim, yok bana bir fayda ey gül.
1: Ya.
0: Gül
1: Gül
0: yağını
1: yağını
0: eller
1: eller
0: sürünür
1: sürünür.
0: çatlasa
1: Çatlasa
0: gül.
1: bülbül.
0: Yani bu eseri milyonlarca insan okumuştur.
1: Ya.
0: Ama gel
1: Öldürüyor,
0: ara,
1: öldürüyor.
0: evet, gel de bu farkı gör.
1: Etsem de abestir sitemi hare tahammül.
0: Evet
1: Ya.
0: ya.
1: Vah vah vah. Tam dediğiniz gibi yani sözleri tam anlamıyla böyle ifade eden bir okuyuş.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani bu şu farklılığı anlamak lazım işte.
1: Ya.
0: Bak, herkes okur bu eseri.
1: Ya.
0: Milyonlarca insan okumuştur.
1: Ya.
0: Hoşuna gitmiştir, okumuştur ama Allah aşkına şu eda, şu tavır, şu
1: Çekmiş babam ondan çekmiş.
0: üslup.
1: Ya.
0: Yani Allah
1: Nasıl
0: için.
1: bir hayat
0: Evet,
1: biliyorsunuz
0: evet.
1: ya. Nereden geliyor?
0: Dinleyelim bakalım.
1: Eyvallah.
0: Evet.

0: Yani gülün feryadı, yani bülbülün feryadı demek ki boşuna. Çatlasa bülbül diyor. Allah, evet öyle.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet, şad olsun.
1: Seneler evvel
0: Amin.
1: bir programınıza davet etmiştiniz beni. Orada Safiye Hanım'la ilgili konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Derdimi saya saya onu okumuştuk.
0: Evet,
1: Ondan notayı
0: derdimi saya
1: aldığımız.
0: saya.
1: Orada da demiştim, burada da söyleyeyim. Yaşasaydı da diyorum, kapısında yatsaydık yani.
0: Ya ya ya.
1: Ya.
0: Tabii.
1: Ya.
0: Ama işte bunlar kendi o döneminde birçok insanları devri felek etmişler. Yani yüzü görülmese bile o zaman bu kadar böyle magazin sayfaları bu kadar böyle şaşalı değil. Sadece bir radyodan veya bir plaktan, bir taş plaktan dinledikleri bu sese insanların birçoğu meftun olmuş. Devri felek olmuşlar. Yani Safiye Ayla'yı dinlediği zaman adam kendinden geçiyor. Ruhunu uçuruyor adam mesela.
1: Geçmiyorsa bir eksiklik vardır
0: Evet
1: zaten
0: yani
1: hocam.
0: öyle. Bir de o zaman Ricali Devlet'te de çok fazla büyük bir itibar, çok
1: Tabii.
0: büyük bir takdir
1: Tabii.
0: duygusuyla hareket edilmiş. Malum biliyorsunuz Seyyid Şerif Muhittin Targan'la
1: Evet.
0: son dönem evliliği falan. Sonra tabii böyle bir çekilme dönemi falan var ama

0: Cevher her yerde cevherdir. Nereye
1: Ya.
0: giderse gitsin.
1: Ya
0: Yani bırakmış olduğu mirasa selam olsun diyelim. Ne diyelim
1: öyle
0: kardeşim?
1: olsun. Eyvallah.
0: Selam olsun bu insanlara. Bu eserde bak sazlar bile suskun dinliyorlar biliyor musun? O
1: Tamam
0: okuyor.
1: ya.
0: Belli belirsiz aşağıda işitiyor.
1: Dinlemekten çalamamışlar
0: Yani bu kadar saklanmış sazlar yani. Keyifle dinliyorlar ve keyifle çalıyorlar.
1: ya.
0: Böyle bir şey olabilir mi?
1: Ey işte böyle.
0: Ah değerli kardeşim. Bu asırlık ezgiler içerisinde kendi kalbi dünyamızda artık ne kadar yer buluruz bilemiyorum ama biz de seninle bu eser bir eser okuyalım, birkaç tane eser okuyalım
1: Yani.
0: seninle ve programımıza nihayet verelim. Çünkü
1: Ya.
0: bu işlerin duygusu çok ağır. Dinlemekle iş bitmiyor yani. Bir de böyle bir ruhsal bir yük veriyor bize bu eserler.
1: Ya.
0: Yani adam akıllı bizi böyle rapt ediyor, zapt ediyor yani. Ne okuyalım biliyor musun? Gel. Yine bu fasıldan, Hüseyin'i faslından geçti sevdalarla ömrüm.
1: Ya.
0: İhtiyar oldum.
1: Şükrü Tünar Üstad'ın
0: Ya,
1: ya.
0: evet.
1: O da bülbül. Başka bir
0: Evet,
1: bülbül.
0: tabii Şükrü Tunar.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin. Yani o da devrinin çok önemli, mümtaz. Klarnet deyince akla kim gelir zaten
1: Ya efendim.
0: yani. Başka bir insanı ifade etmek mümkün mü?
1: Ya.
0: Bugün eğer varlarsa bence oturup kalksınlar Şükrü Tunar'a dua etsinler.
1: Yapıyor, dua da ediyorlar zaten.
0: Evet, öyle
1: Ediyorlar.
0: yapsınlar.
1: Eyvallah.
0: Yine böyle bir folklorik çok güzel bir türkü.
1: Peşine
0: Evet,
1: olur efendim.
0: bağlayalım. Bak şu güzel köylüye, işte bu kızdır Pelin.
1: Ya.
0: Toprak ile oynamış belli güzel eller.
1: Tamam efendim okuyalım.
0: Toprakla oynayınca demek elleri güzelleşiyor insanların.
1: Ya.
0: Belli güzel eller diyor. Toprak ile oynamış belli güzel eller.

0: Kıymetli hocam, şükür kavuşturana. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Hem Zat-ı Alinizin sofrasında, rahlesinde bulunmuş, hem de çok güzel hizmetleri olan kıymetli Bekir Ünlü Ater Beyefendi bizlerle.
1: Leyla Mecnun için ağlar, dağdan taştan feryat.
2: Amir Hoca ile biz çok eskilerden tanışırız.
3: O zamanlar ben Sedin Cevher oluculuğu keşfettim.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
2: Daha daha ne var?
3: 10-16 Ekim arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira. BİM.

Efendim, beklenen o an geldi. Bizi çok özlediğinizi biliyoruz ve bunun için çok mutluyuz. Enerjilerimiz yerinde, yeni sezona hepimiz hazırız. Yepyeni enerjilerle, şarkılarla, hikayelerle ve hatta sürprizlerle Neydi O Şarkı'nın 3. sezonu başlıyor.

0: Arkadaşlar, elinize kolunuza sağlık. O kadar güzeldi ki. Ben zaten bu şarkının introsuna hayranım. Sadece introsuna değil tabii ki. Söz ve müziği Nazan Öncel'e ait bir şarkıydı bu. Ayşegül Aldinç'ten dinlemiştik ilk olarak. Sizler de çok güzel icra ettiniz. Elinize sağlık. Sıradaki şarkımız çok güçlü bir yorumcunun şarkısı. Ben hep intro diyorum çünkü şu sıralar şarkıdan bağımsız intro yazılmıyor bildiğim kadarıyla. Çok rastladığımız şeyler değil. O dönem şarkılardan bağımsız introlar olurdu ve bu benim çok hoşuma giderdi. Hakikaten ayrı bir beste niteliği taşırdı. Yine çok introsunu beğendiğim şarkılardan biridir. Funda Arar'dan Alagül diyeceğiz.
1: Madem intro dedin Sezen, hemen burada anmadan geçmek olmaz. Bu şarkının introsu yan flütüyle, nefesi ve yorumuyla sevgili Ali abi, ben de çok sevdiğim bir müzisyen abimdir, Ali Koç'un imzasını taşıyor bu şarkı. Şimdi tabii ki nefesli çalgımız özgür.
2: Evet, normalde renkte flütten duyuyoruz ama klarnette de hiç fena olmadı. Provalarda da duymuşsunuzdur. Intro konusunda çok haklısın çünkü zaten şarkı seçiminde bizim dikkat ettiğimiz şey bu oluyor ya, bizi nereden alacak şarkı? Dinliyoruz, aa bu bizi tavlamasının en büyük yolu intro. Güzel bir final, güzel bir intro bizi acayip tavlıyor.
0: Kesinlikle.
2: Ve yanlışlıkla seçmiyor oluyoruz şarkıyı yani haliyle.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Bu şarkı ilk notasından itibaren bizi içine alan şarkılardan biri. Alagül diyeceğiz.

Hala en taze haliyle kulaklarımızda duran bir şarkı diyebilirim bu şarkı için. 76 yılında sevgili Yeliz'den dinlemiştik. Tabii bizler dinleyemedik ama

0: sanıyorum 76'larda doğmamıştık değil mi? Aramızda yoktur.
1: Çok var doğmamız.
0: Doğmamızda daha çok var. Şunu söyleyebiliriz. Dünya hala aynı dünya. Bir şey değişmedi. Bu ne dünya kardeşim böyle? Yeşilçam'da da var olan bir şarkı mıydı? Çok iyi hatırlamıyorum.
2: Tabii tabii çok sık duyduk.
0: Öyle mi?
2: Duyduk duyduk. Yeşilçam'dan hatta zaten diğer sezonlarda da oraya göz kırpıyoruz ya. Yani bizim karşımıza çıkan, evimize giren, Yeşilçam yoluyla giren, ilk sezonda da bir iki tane böyle vardı, hatırlar mısınız? Bu da o eserlerden bir tanesi. Sadece kulağımıza değil, gözümüzde de çağıran şarkılardan.
1: Sıcacık.
0: Ne güzel ifade ettin öyle, gözümüzü de çağıran. Bir şeyler canlandırıyor bu şarkı
2: Evet.
0: bizde. Bu ne dünya kardeşim böyle?

0: Arkadaşlar, şimdi daha da eskilere gidiyoruz. 68 yılına gidiyoruz.
1: Tam bir zaman
0: Aynen öyle. Bu
1: tüneli
0: kadar nostalji bize yetmedi
1: bu şu
0: çünkü. Taş bebek desem aklımıza kim gelir? Tabii ki Gönül Yazar gelir. Çok tatlı bir sesi vardır. Çok da naif bir kişiliği vardır. Annemin çok sevdiği şarkılarından bir tanesidir bu. Eğlencelidir de. Bir taraftan da bir şey kafaya takma mesajı verir. Ağlama değmez hayat gelsin bakalım.

0: Efendim, bildiğiniz üzere isteklere yer verdiğimiz gibi programımızda bazı cover şarkılara da yer veriyoruz. Yer vermeye çalışıyoruz. Bu da o şarkılardan bir tanesi. Birçok sanatçının cover'ını yaptığını biliyorum. Hatta arabesk versiyonu da yapıldı diye biliyorum. Ben de severek repertuara aldım. Arkadaşlarımla beraber severek karar verdik bu şarkıya. Serdar Ortaç'tan Mesafe diyeceğiz sizler için.
1: Mesafeni koru.

0: Melodiyi duyunca Özgür bize klarnet melodisiyle şimdi eşlik edecek bu şarkının introsunda. Direkt o döneme ışınlanıyoruz. En azından bende öyle duygular oluşturuyor bu şarkı. Zaten şarkının adı da başlı başına Sığınmak ve Sana Sığınıyorum. Herkese mutlaka sığındığı, kaçtığı bir nokta vardır. Gerçekten severek prova aldık. Şimdi bunu çalacağız.
1: Evet, bizler de müziğe sığınıyoruz diyebilir miyiz?
2: Oo, güzelmiş bu.
1: Sana sığınıyorum diyeceğiz. Hadi bakalım.

0: Zamanı bırakçım, değil
1: Evet,
0: mi?
1: açıklayalım artık.
0: Açıklayalım artık.
1: Gerçi senle ben zaten bu işin elebaşı olduk. Daha sonra Murat da olaya dahil oldu ama siz bilmiyorsunuz. Tabii 2 sezondur çok keyifli bir süreç bizim adımıza. Neydi o şarkı devam ediyor. Dinleyicilerimiz, seyircilerimizin de bize çok istek şarkılarda bulunduğu notlar, yazılar, mailler geldi. Biz de size haber vermeden, provalar, şarkılar belirlenmezden evvel gelen istek şarkıları aralara serpiştirdik ama size söylemedik. Ve bunları bir şarkı kesesi oluşturarak şarkıları içine kağıtları doldurduk ve buralardan çekelim dedik. Bu şekilde istek şarkıları her bölüm birer tane yer ayıralım istiyoruz Sezen.
0: Evet, kesemizi de Murat'a teslim ettik. Şimdi Murat'cığım senden ricam bize oradan bir şarkı seç. Bakalım ne gelecek. Heyecanlı. Evet, şimdi ben size ipucu vereceğim. Siz de tahmin edeceksiniz.
2: Biz soru soralım, ipucunu biz isteyelim.
0: Öyle mi? Tamam, peki. Evet.
2: Hangi senenin müzisyeni?
0: Her zamanın müzisyenlerinden biri.
2: Ama böyle yapınca buradan yol alamayız ki. Bir şey yapman lazım. Birazcık bize
0: Tamam.
2: yardımcı olman
0: Biraz
2: lazım.
0: daha kopya vereyim o zaman size.
2: Evet.
0: Çok güçlü bir erkek vokal. Tenor.
2: Bak. Bu ipucudur mesela.
0: Değil mi?
2: Evet.
3: Türkiye'de çok az tane var zaten. Çok fazla yok.
0: Birkaç isim belirdi şu an kafada herhalde.
2: Evet. Söyleyebiliyor muyuz yoksa?
0: Tabii söyleyelim.
2: Harun Kolçak.
3: Doğru
2: Olur
3: mu?
2: mu?
0: Doğru. Efendim, yakın zamanda da tabii kaybettiğimiz değerlerden bir tanesi. Bu vesileyle de kendisini rahmetle anmış olalım. Vermem seni ellere vermem şarkısını söyleyeceğiz size.
3: Oğuzhan Koç da yapmıştı bu şarkıyı güncel dönemde.
0: Tabii,
3: Ne kadar
0: evet
3: oldu
0: doğru.
3: bırak? 5-10 senesi vardır herhalde, bilmiyorum da.
1: Yani o kadar olmasa bile hatta bir sinema filminin soundtrack'iydi diye de hatırlıyorum.
3: Modern sound yaptılar şarkıya.
1: Evet. Zaten
3: Oldu.
1: o dönemin unutulmamasının, bu sanatçıların ve şarkıların en önemli noktası da bu. Ne zaman hangi döneme uygun sound'a çevirirseniz çevirin, hemen o dönemle uyum sağlıyor. Bir anda bu sefer yeni nesli de işin içine katmış oluyor. Bu da onlardan bir tanesi.
2: O zaman ben küçük back vokallerimle gelebilir miyim sana doğru?
0: Tabii ki. Çok
2: Tamam.
0: seviniriz. Vermem seni ellere vermem.
2: Şimdi.

Az önce sürprizler var diye bahsetmiştim ya. Hatta sizin de bilmediğiniz sürprizler var demiştim. Şimdi onlardan bir tanesini artık meydana çıkarma zamanı.

Efendim sizleri çok özlemişiz. Bunu fark ettik. Fakat bir programın daha sonuna geldik. Her programda olduğu üzere ben yine birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Bas gitarda Murat Kahraman, davulda Burak Ülke, gitarlarda Tolga Kıyak, klarnet, saksafon ve vokallerde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için 2500 yıllık tarihiyle muhteşem bir şehirdeyiz. Her sokağında, her köşesinde Özbekistan'ın kadim medeniyetini, kültürünü, sanatını bizzat görerek şahit olacağınız Özbekistan Buhara'dan merhabalar.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta Maestro Gökhan Çelik önderliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi bando şefliğini ağırlıyorum.

0: Kolay be. Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayatında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru var. Daha ne var? Vada.

0: TRT Müzik ekranlarında bizi dinleyen herkese Seyir Hali programından kucak dolusu sevgiler. Hepinizi mahzuni aşk ile selamlıyorum efendim. Biz Şeyda ile birlikte bugün sizlere güzel türküler paylaşmaktan çok mutlu olacağız. Sen ne düşünüyorsun Şeyda?
1: Anadolu'nun dört bir yanından ezgilerle evlerinize konuk olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduk. İyi seyirler diliyoruz hepinize. Türkü dolu bir akşam sizleri bekliyor.
0: Hadi başlayalım o halde. Bizim için hazırladığın bir şeyler var mı, yoksa şöyle aklıma gelen şunu okuyayım mı diye
1: Şöyle
0: girelim.
1: güzel bir türküyle girelim, sürpriz olsun.
0: Hadi tamam, sürpriz olsun bakalım.

0: Ağzına sağlık Şeyda. Çok güzel söyledin valla. Bizim de burada kulaklarımızın pası
1: Çok
0: indi.
1: teşekkür ediyorum.
0: Aynı zamanda sevgili Neşet Hoca'ya da buradan kucak dolusu rahmet isteyelim, sevgi gönderelim
1: Evet.
0: kalbimizden. O da bu toprakların yetiştirmiş olduğu en önemli halk uzanlarından bir tanesi. O hele Yolcu türküsünde
1: Evet.
0: hiç ölümü unutmadan yaşamış insanların kelamı olduğu çok belli açıkçası.
1: Sevdayı yaşadık, aşkı yaşadık, ölümü yaşadık. Türkülerde hepsi var Neşet Hoca'da da.
0: Evet, aslında bizim Anadolu'nun çok özel ve çok önemli renkleri bunlar. Ben bazen düşünüyorum işte bugün sevgili Mehmet Han abiyle de konuştuk. Bir şehir dışında, bir ülke dışında yaşamayı hayal ediyorum falan. Sonra da o kadar uzak geliyor ki yani o kadar sevmiş ve özümsemiş bir durumdayız ki ülkemizi, onların değerlerini.
1: Bir de
0: O yüzden
1: türkülerle yoğrulduğumuz için. Değil mi?
0: kesinlikle ne mutlu yani. O türküler sadece müzikal bir alanda değil, felsefi olarak da, ideoloji olarak da insan hayatına çok şey katıyor. Buradan ustalarımızı saygıyla analım.
1: Özümüz türkü, sözümüz türkü. Sıra sende şimdi. Ne söyleyeceksin bize?
0: O zaman ben de kendi ağacımdan bir meyve vermeye çalışayım. Dedemin çok sevdiğim bir türküsü var. Hele bak saçlarına kar yağdı.

0: Evet. Mahzun dedemizi de almış
1: Tüylerimiz
0: olduk.
1: diken diken oldu.
0: Buradan da onun ruhuna armağan olsun.
1: Ruhu şad olsun.
0: Nasıl
1: İyi ki.
0: orkestrayla da çok iyi bittik bir anda.
1: Evet, vallahi öyle güzel yerlere gittik ki. Sanki çok da benziyorsun dedene. Böyle
0: Evet, ifade
1: tüylerim diken diken oluyor seni görünce böyle.
0: çok
1: Hazır ola
0: tatlısın Ceza.
1: geçesim ki.
0: İfade olarak benzetiyorlar. Hatta böyle bir gün bir filmde Mahsuni Şerif'i canlandırma şansına sahip olmuştum. Böyle plastik makyajı yapan make-up buradaki benimin dedemin burunla olan mesafesine birebir aynı olduğunu
1: Evet, çok
0: söylemişti.
1: benziyorsun. Ben de çok
0: Aynen.
1: benzetiyorum. Ruhu şad
0: Ne mutlu.
1: olsun.
0: İnşallah yaşarken ki sonraki akıbetimiz de benzer. Öyle güzel anılırız inşallah.
1: İnşallah.
0: O zaman sana döndük.
1: Evet, güzel
0: Senden
1: türkülerle yine yolumuza devam
0: güzel türküler
1: ediyoruz. Seyir
0: bekliyoruz.
1: halinde.
0: Evet.

0: Ya okurken aklıma şey geldi. O kadar eğlendim ki. Hani böyle türkülerimizin en önemli özelliklerinden biri de hani bir sürü real şeyler olmadığı için hep bir gerçeklikle yan yana durduğu için böyle oynatması da gerçek oluyor, hüznü de gerçek oluyor, değil mi? Sen ne
1: Eğlencesi de
0: düşünüyorsun?
1: gerçek. Hacı Osman'ın kızı geldi. Hadi gari sen
0: Yani
1: de gel.
0: çok güzel bir
1: Herhalde
0: Burdur
1: bayağı tembel birini
0: türküsü
1: çağırıyoruz. Hadi gari
0: yani.
1: sen de gel. Hadi gari sen de gel diye. Okulda da bu arada benim rakabım Hadi gari Şeydaydı.
0: Öyle mi?
1: Evet,
0: Bunu
1: yıllardır okuyorum. Çok
0: özdeşleştirme.
1: seviyorum türküyü.
0: Ama çok da yakışıyor
1: Çok
0: bence. Ben çok
1: teşekkür
0: eğlendim
1: ederim.
0: gerçekten ya.
1: Sıra sende, neler var
0: Şimdi
1: neler
0: ben
1: var?
0: de dedemin Nem Kaldı diye bir türküsü var benim içinde. O çok hüzünlü bir türküdür.
1: Çok güzel
0: Hatta
1: türküler.
0: anısından da çok kısa bahsedeyim şöyle kıymetli seyircilere. Mahsuni Şerif hastanede yatarken anneannem Fatma Mahsuni yanına geliyor diyor ki Mahsunim diyor beni duyuyorsun, duyduğunu biliyorum diyor. Ama diyor konuşamıyor tabii koma halinde. Bana diyor bir işaret ver beni duyuyorsan diyor. Biz diyor senin peşinde diyor. Çok üzülüyoruz günlerdir diyor. En azından bizi duyduğunu anladığını belirtiyor. Dedemin de buradan bir damla böyle yaş süzülüyor. Sonra bu türkünün yeri birkaç damla yaştan gayrı nem kaldı dediği için bu türkünün yeri bizde hep çok ayrı olmuştur. Hadi birlikte söyleyelim o zaman onu da.
1: Söyleyelim.

Efendim, bugün bizler de İstanbul'dan sizlerin evinize bir parça da olsa huzur, bir parça da olsa şöyle eğlence getirebildiysek, evlerinizde konuk olduğumuzda sizleri mutlu edebildiysek ne mutlu. Ben bugün çok mutluydum.

Hem Şeyda'yla olmaktan, hem Mehmet Hanım hocam başta olmak üzere bu güzel orkestra ile birlikte olmaktan. Size de şöyle eğlenceli anılar biriktireceğiniz bir playlistle kapanış yapalım dedik. Buyursunlar o zaman.

sezon tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla

0: Çol töremiz, yolumuz emanettir lütfuna. Sen Allah, neslimizi yokluktan kurtar bizim. Can verdiysek ayazda Keş dağları utansın. Kabrimizin üstünü dualar örter bizim. Kabrimizin üstünü dualar örter bizim.
1: Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Sevgili Nazlı Öksüz. Çırma.

0: Dedim ki ben de Türk dünyasına uzanan o ezgilerden, türkülerden seçmeliyim dedim.
1: Türkülerle Turan bu akşam TRT Müzik'te.
2: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?
4: Daha ne var?
5: 10-16 Ekim arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira.

Gülen bu şehir onu saklıyor. Boğaz içi avuturken acı başlıyor.

Aslında Kız Kulesi'nde yeni bir gün doğuyor martı sesiyle. Yeni bir gün doğuyor martı sesiyle.

onu, onu koru yüce Rabbim her neredeyse. İki kıta arasında Kız Kulesi'nde yeni bir gün doğuyor martı sesiyle. Yeni bir gün doğuyor martı sesiyle.

uyanarak kuytu bir yerde aynı şeyler, aynı şeyler hep dilimde. Sevdiğim, sevdiğim nerede? Başlıyor, başlıyor kara kış zemheri yine.

0: aşk ateşinde. Suzişi nihan aşk ateşinde, aşk ateşinde. Bir ahu derunun zevkini vermez dü cihan. Her ande bir ah ile uslattıdır bu gönül. Şükür kavuşturana, şükür buluşturana. Hocam nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Yine o harika duygularından sunu eden güzellikleri söylemeden programa başlamaz gibi bir hali başlattım. Teşekkür ederim.
0: Efendim ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Kıymetli hocam, bugün heyecanlıyız. Sebebi ise kıymetli bir değer. Hem ses sanatçısı, hem üstad diyorum ben. Güzellikler gönülden gönüle aktarılır. Hem Zat-ı Halinizin sofrasında, rahlesinde bulunmuş, hem de çok güzel hizmetleri olan kıymetli Bekir Ünlü Ater Beyefendi bizlerle. Üstadım hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Sevgili Feyzullah kardeşim. Amir hocamın yanında güzel olmamak, mutlu olmamak mümkün mü?
0: Eyvallah.
2: Bu güzel programı tekrar yaşıyoruz. Daha önce de bir arada olduk.
0: Eyvallah. Hep beraberiz inşallah.
2: Eyvallah.
0: Gönüller
1: o bir... benim gözümün nuru, gönlümün sururu. Çok nadide yarpare kardeşim. Yegane günümüzün fevkalade icrasının başında olan değerlerden biridir.
0: Eyvallah.
2: Eyvallah.
0: Hocam, arada sırada arar, hal hatır sorar. Neredesin kardeşim der, abilik yapar. Dolayısıyla bir ihtiyacın var mı der. Bu zamanda böyle güzeller kıt bulunur. Allah bu güzellerin sayısını daim eylesin. Çoğaltın inşallah.
1: Amin.
0: Efendim şimdi sırada bir eserimiz var. Kasrın açılan penceresinden lebi derya görünür. Diyorum ki bu güzel gönülden bir eser alalım. Seslendirir misiniz efendim?
1: Estağfurullah. Gayret edeyim ama sevgili benim kardeşim canım, cananım Bekir'imin yanında şarkı okumak birazcık haddini bilmek ister insan.
0: Hocam şimdi o mimikleriyle, el hareketleriyle, evet, orkestra şefliği yapar bize birazdan.
2: Hocam evet, müsaade ederseniz

0: Burada bir sazlarla böyle bir şeye giriyoruz. Sizi daha rahat okutmak için.
1: Teşekkür ederim.
0: Yumuşak
1: Teşekkür ederim.
0: yumuşak arkadaşlar da zaten konuya hakimler ama biraz uzaklık olduğu için arayı böyle kaynaştırmaya çabalıyorum.
1: Eyvallah.
0: Evet.
1: Buyurunuz efendim.

0: Kıymetli hocam, sesiniz, nefesiniz, besteleriniz daim olsun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Bekir abi, ne diyelim? Maşallah.
1: Tabii Amir Hoca ile biz çok

0: Eskilerden tanışırız. O beni tanımaz. O zaman çok küçüktük. Yaşta kaç 10, 17-18 yaşlarındaydım
1: Evet.
0: Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde ilk başladığım yıllarda. Ama beste etüt dersleri vardı. Hocam o dersleri veriyordu. Çok istifade ettik. O
1: Ah
0: beste yapma, daha doğrusu hiç öyle bir şeyim yoktu. Yani hiç öyle bir yeteneğimin olduğunu da farkında değildim. Ama o kapıyı Amir Hoca açtı. O engin bilgisiyle bize çok güzel ipuçları verdi. Aslında bir keşif yolculuğu bestecilik, değil mi hocam? Yani bir hani
1: Aynen.
0: eski bir laf vardır ya, ararsan bulamazsın ama bulanlar hep arayanlardır. Biraz böyle sanki o bir şey gibi, hani böyle bir güftenin peşinde koşup onu böyle içselleştirip onun içindeki o şeyi bulmak, melodiyi bulmak. Ben sanki böyle besteciliği zorlamayla değil de sanki bir keşif yolculuğu gibi görüyorum.
1: Tamamen öyle. Fevri Bekir, zaten sen daha sonraları tabii o Kağ'dan daha sonraları beraber birlikteliklerimiz oldu biliyorsun.
0: Evet.
1: O zamanlar ben senin Cevher oluşunu keşfettim.
0: Eyvallah.
1: Evet, fevkalade benden aldığı birkaç güfteyi baktım şu anda. Acaba bu güfte kim besteledi de bunu diye sorma durumunu şey yaptım. Fevkalade
0: Eyvallah.
1: maşallah. Ve gayet güzel okudu. Piyasada da okunan besteleri var şu anda.
0: Biliyorum.
1: Ama
0: Bilmez Feyzun'da, bilmiyorsun. Hikayeyi bilmiyorsun. Bu
1: evet.
0: bir gün evde beraberiz işte. Çay içiyoruz balkonda. Çok da güzel bir hava var. Fakat hoca bütün sözlerin bazılarının üzerine soru işareti koymuş.
2: Kopya çektik herhalde oradan.
0: Yo, onlar demleniyor. Şimdi seçmiş, ayırmış. Ben bir tanesini gözünü kestirdim. Hocam dedim, ya şu güfteyi alabilir miyim dedim. Cengiz Han Mutlu'nun güftesiydi, hiç unutmuyorum. Gidiyorsun. Seni üzen bir şey mi var? Dalıp dalıp gidiyorsun. Gözlerinde bin bir esrar. Donup donup gidiyorsun. Çok etkilendim. O gün de hocam şeye gireceğim, Bodrum'a gireceğim. Dedi ki ben bunun üzerine çalışıyorum ama al dedi, sen çalış dedi. O kadar da yüce gönüllü kendisi, sağ olsun.
2: Eyvallah.
0: Bıraktım, aldım onu. Yol boyunca şey okuyorum, güfte okuyorum. Seni üzen bir şey mi var? Ama bana dedi ki bak, güfteyi iyice içselleştir. O içinde zaten o melodiyi keşfedeceksin. Gerçekten de sözün kapısı açıldı. Çok enteresan. Ben böyle şeyde uçakta sürekli şeyi tekrar ediyorum. Güfteyi tekrar ediyorum ve melodi oluştu. Ondan sonra çok heyecanlandım. Defaatle tekrar tekrar işte bir meyan falan yaptım. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde buluştuk hocayla. Hoca birkaç dokunuş yaptı. Tamam dedi, bu olmuş dedi.
2: Efendim, güzellikler daim olsun.
1: Amin,
2: Hocam,
1: amin,
2: şimdi
1: amin.
2: sırada bir eserimiz var. Leyla Mecnun için ağlar, dağdan taştan feryat gelir. Şirin ırmak olmuş çağlar, serden geçmiş Ferhat gelir. Efendim, bestesi Zatenize ait, güftesi Şükran Işık hanımefendiye ait.
1: Emin Işık Hoca Efendi'nin eşleri de rahmetlik oldu, o da yeni Şükran Işık hanımefendi.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Emin Işık'a ithafen
2: Allah Allah.
1: yazdığı bir güftedir eşine yani. Hep beyler hanımlara yazarlar fakat bu hanım beye ithafen yazdığını söylemiş idi.
0: Çok güzel.
1: Bir muhayyer şarkımızdır o. Ağzına sağlık, güzel okuyacağını biliyorum çok.
2: Buyurunuz efendim. O güzel sesinizden istifade edelim.

0: Evet, Leyla Mecnun için ağlar diyor Hacı annemiz Emin Işık, merhum hocamızın o sevgili eşi.
1: Dağdan taştan feryat gelir. Şiirin ırmak olmuş ağlar.
0: Serden geçmiş Ferhat gelir.
1: Ferhat gelir.
0: Hocam Leyla Mecnun deyince hemen Bekir abi başka bir moda giriyor. Yani etkileniveriyor bir anda. Acaba bir seyrusluk mu gördü bu Leyla ile Mecnun ile
1: Feyyaz.
0: ilgili?
1: Gönüllere fey yapılmaz.
0: Bir kıvılcım geliverir
1: Öyle
0: diyorsunuz hemen.
1: söyle evet.
0: Üstadım, iyi ki seslendirdiniz, biz de istifade ettik.
1: Ne mutlu.
0: İzniniz olursa bir ilahi seslendirebilir miyiz efendim?
1: Tabii
0: Hocam
1: ki.
0: diyor ki bir ilahi musikidir kainat diyor.
1: Ta ezelden bitmeyen bir beste var.
0: Eyvallah. Efendim bir eserle programımıza devam ediyoruz.

0: Sevgili Bekir abim, bir eser sırada mevcut. Diyorsun ki bana, ben yamaçtan gideyim, yol senin olsun. Estağfurullah abi, yol hep sizin olsun. Buyurunuz, ben zehir içeyim, bal senin olsun.
1: Ben demiyorum, Amir Hoca diyor onu. Duydum ki bir sevgili bulmuşsun. Feyzullah Bey, hayırlı olsun.
0: Allah mübarek
1: Ama bir
0: eylesin
1: tane de ben buldum, haberin olsun.
0: hocam.
1: Mübarek olsun.
0: Efendim, güfteyi tekrarlıyoruz. Kıymetli hocam, bestesi zat-ı halinize ait olan "Ben yamaçtan gideyim, yol senin olsun. Ben zehiri içeyim, bal senin olsun. Bir sevgiliyi bulmuşsun, hayırlı olsun. Bir tane de ben buldum, haberin olsun."
1: Evet.
0: Allah
1: Ona göre
0: Allah.
1: hareket et yani.
0: Efendim, bu eser size ikram edildi.
1: Ve ilk olarak benim canım kardeşim Bekir Ünlü Ataer'in sesinden sunu edecek. Efkar-ı umuyu duyacak. Ve şarkımız da dillere Allah'ın izniyle destan olacak diye.
0: İnşallah.
1: Hadi
0: İyi
1: bakalım.
0: günler. Buyurunuz efendim.

0: Evet. Kıymetli dost, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Hem sazende arkadaşlarım adına. Yani güzel bir icra. Güftesi ayrı güzel, bestesi ayrı güzel. Hocam size de teşekkür ediyoruz. Güzel bir beste olmuş.
1: Teşekkür
0: Ama hocam
1: ederim. İlk defa okuyorum galiba. Hiç okunmadı bu eser.
0: ben de ilk
1: Bu
0: defa
1: da
0: dinledim.
1: ilk.
0: Hocam ilk deyince Bekir abim dedi ki Feyzullah'ım sana bir hediye getirdim dedi bana. Kabuldür abi dedim. Nedir diye sorsana dedi. Abi nedir dedim. Senin için dedi bir dedi ilahi besteledim. Güftesi dedi Yunus Emre Hazretlerine ait. Ama dedi şu anda dedi fırına verdim. Vakit var bekle dedi geliyor dedi.
1: Rica
0: Teşekkür ediyorum. Nasıl oldu abi bu
1: ederim.
0: eserin çıkışı?
1: Bu benim daha önce zaten bestelediğim bir ilahiydi. Fakat bir monotonluk vardı şeyde. Hala da açıkçası üzerine konuşabiliriz. Yani Amir hocamıza da dinletebiliriz. Fakat şimdi tabii artık çok uzun cümleler A, B, C olarak böyle işte iki meyanlar falan çok o kadar bir şeye gerek duyulmuyor. Özellikle bu yeni çağda. Hani direkt zaten hiç araname bile olmadan direkt söze başlanıyor biliyorsunuz. İnsanların çok fazla dikkatini veremedikleri bir çağda yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Böyle uzun melodiler, introlar vesaireler.
0: Çok doğru bir tespit.
1: Bunun üzerine çok araştırıyorum. Yaptığım şeyleri de o ihtiyacım. Koşullar sürekli değişiyor. Yani şu anki koşullara baktığımızda bir bambaşka bir çağ yaşıyoruz. Her an dikkat dağılıyor sürekli. Belki de saniyeler falan 6 saniye 7 saniye insanların dikkati bir konu üzerinde. Şimdi o yüzden de iki bölüme ayırmıştım ben eseri daha önce. Meyanlı şey girişi istediğim gibiydi ama böyle nakaratı biraz değiştirdim. İlk aklıma hani sen biraz böyle ilahi tarzda okuduğun için hani seviyorsun böyle ilahileri. Aklıma geldim. Bir iki saat sonra da sen de aramıştın zaten beni
0: Allah Allah.
1: program için.
0: Aynen
1: Öyle
0: öyle.
1: çok güzel bir tevafuk oldu. İstersen bir dinlersin, bir bakarsın.
0: Birlikte
1: İçine
0: inşallah
1: sinerse.
0: bir beraber olalım. Bakalım. Hay hay. Memnuniyetle. Çok teşekkür ediyorum
1: Rica
0: bu
1: ederim.
0: ince düşünceniz için.
1: Eyvallah.
0: Hocam, merhum Cüneyt Kosal beyefendi İstanbul'da Maltepe ilçesinde ikamet ediyor idi. Bir gün ben kendisiyle tanışamadım. O hastalık süresinde bir talebesini göndermiş. Demiş ki bunu benim tanışamadım ama bir ilahi var. Bunu demiş bu Feyzullah kardeş okusun diye ifade etmiş.
1: Suzgirak makamında.
0: Evet. Sonra bunu albüme okuduk. İzninizle okuyalım efendim bu eseri de.
1: Memnun olurum çünkü Cüneyt Kosal abimiz bizim cemiyetimizin yetiştirdiği değerlerden biri.
0: Ha,
1: Üsküdar
0: ilk defa
1: Musluğu
0: öğrendim
1: Cemiyeti'nin
0: bunu.
1: tabii. Cüneyt Kosal, Güneyt Orhon.
0: Tabii.
1: Hepsi bizden. Hepsi bir daha çok yani onlarca.
0: Nice güzeller geldi geçti.
1: Evet.
0: Efendim izninizle bir eserle programımıza devam edelim.
1: Memnun olurum.

0: Evet, bu eserde seslendirmiş olduk.
1: Evet. Çok güzel bir eser değil mi?
0: Eyvallah. Hocam, eserlerle yol alalım diyorum izninizle. Yine sırada bir parçamız var. Bir İstanbul şarkısı. Söylüyorken dudaklar, dar geliyor ruhuma, gurbet elde sokaklar. Yine
1: Evet.
0: kıymetli Bekir Bey'imin o güzel sesinden dinleyelim efendim.
1: Eyvallah.
0: Buyurunuz efendim.

0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Üstad.
1: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Eyvallah. Efendim, vakit su gibi akıyor. Hemen bir eser daha alalım diyoruz izninizle efendim.
1: Okuyalım efendim.
0: Bir eserle programımıza devam ediyoruz efendim.

0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. Bu güzellikler daim olsun.
1: Amin. Çok teşekkür ediyorum.
0: Birçok sanat severlere de ilham olur diye düşünüyorum hocam.
1: Elbette.
0: Hocam yine bulmuşken bu kıymetli değerimizi bir eser daha paslayın buraya hemen.
1: Çok çok iyi olur.
0: Ne
1: Ben
0: okusun hocam?
1: naçizane çok hoşuma giden bir Nihavend şarkım var benim. Geceler derdime derman olmuyor.
0: Eyvallah. Böyle abi kardeş gibi konuşuyorum. Ondan aldığım enerjiden dolayı
1: Şimdi
0: izninizle
1: enerji,
0: hocam. Çok
1: tabii.
0: güzel bir enerji oluştu şu an. Ben de o enerjiyi istinaden Amir hocam, tabii ne derse onu yapıyoruz biz.
1: Evet
0: Yani
1: canım benim.
0: ben bunu okurum diyen solistlerden olmadım bu program için, farkındaysanız. Çünkü okunmayan eserlerin okunmasını daha çok arzu ediyor Amir hocanın, öyle bir arzusu var.
1: Evet.
0: Ben bunu hissediyorum.
1: Ben bizim dostlara diyorum ki Bekir Ünlü Ater su gibidir. Hiçbir yeri incitmez.
0: Eyvallah.
1: Ne derseniz eyvallah der ama kendi kazanır. Yanlış mıyım hocam? Çok doğru. Zaten ataerliğin şeyi o.
0: Her şeyden iyice bir gönüle girmektir.
1: Öyledir.
0: Üstadım buyurunuz.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Dat programda bu hafta Maestro Gökhan Çelik önderliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi bando şefliğini ağırlıyorum.

Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz. Yeniden yeni bir Serkan Çağrı sahnesinde sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün müziğin iyileştirici, birleştirici ve duygularımıza tercüman olacağı o güzelliğinde hep birlikte buluşmak üzere stüdyomuza geldik.

0: be. Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayatında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
3: Sen Vadam.
1: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
4: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru var. Daha ne var?
5: Daha ne var?

Saygıdeğer TRT Müzik izleyenleri ve stüdyomuzdaki çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok kıymetli konuklarımız var. Fazla sözü uzatmak istemiyorum ve kıymetli partnerim, sevgili abim Selahattin Alpa'yı huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler. Allah'tan aşağı hele ki varsınız. Kıymetli hazırım ve bize ekran başında izleyen değerli dinleyenlerim. Saygılarımızı, sevgilerimizi her zamanki gibi sunuyoruz. Değerli kardeşim Hamdi Erol'la beraber. Nasıl böyle bir ikili? Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu alkışa 3 günlük gelin bilene yerinden kalkmaz ona göre. Canlar teşekkürler.
1: Sağ olun,
0: Canlar,
1: çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz.
0: Ve hemen çok sevgili misafirlerimi davet etmek istiyorum. Değerli kardeşlerimi.

0: Harikasınız. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Orkestramızın ellerine, kollarına sağlık efendim. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: canım
1: ederiz.
0: Canım arkadaşlarım, vallahi ne iyi ettiniz geldiniz. Ne mutlu sizleri böyle
2: ben
0: burada görmek.
2: Ben ilk olarak hemen bir soru soracağım. Bak ilk olarak sorayım her zamanki gibi. Yolculuk nasıl geçti?
1: Evet. Çok iyiydi.
0: Türkiye televizyonlarında bir ilk bu soru. Evet. Yolculuğunuz evet. Nasıl geçti?
1: Size gelen yollar gayet keyifli.
2: Canımsın benim. Bu evet, lafa lütfen güzel bir alkışlarınızı rica edeyim.
3: Teşekkür ederiz.
0: Hoş geldiniz. Buyurun isterseniz. Selahattin evet, abicim oturalım. Peki, öyle canım. Devam buyurun edelim. Canım. Evet, arkadaşlar yani sizleri nasıl anlatmak lazım çok bilmiyorum ama hakikaten hem müzik kalitenizle, hem sanatsal duruşunuzla, kişiliğinizle, karakterinizle soyadınızı adeta bir marka haline getirdiniz. Vallahi herkese nasip olacak
2: ama
0: bir şey değil, bu tebrik ediyorum
2: biliyor
0: yürekten.
2: Musunuz?
0: Buyurun.
2: Özellikle ve özellikle gençlerimize halk müziğini sevdirmemiz lazım ve değerli kardeşlerim hakikaten... Hakikaten sevdirdiler. Gözlerinden öpüyorum. Tek kelime.
0: İyi ki varsınız. Evet. Alkışlar Mustafa ve Müslüm Meke için gelsin efendim.
4: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Evet, çok sohbet etmeden daha çok formatımız gereği müzikle devam ediyoruz. Ama eserle devam ettikten sonra yine sizlerle sohbetimize devam edeceğiz.

0: Bravo.
1: Canım
0: harikasınız.
1: Sizi ben. Ağzınıza sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler.
0: Nefesiniz, teliniz dert görmesin.
1: Evet. Hamdiyeciğim, sıra sende herhalde.
0: Yok, ben konuklarımızı bugün biraz yoralım istiyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet, Selahattin abicim.
1: Madem
0: müsaade var mı? Yorabilir miyiz size?
2: Tabii, ne demek? Zevkle.
0: Ya hazır sizi bulmuşken bol bol söyletelim istiyoruz yani mümkünse. Ne seslendireceksin?
2: Evet, bir Tunceli türküsü, Ovacık türküsü. Efendim efendim, canım efendim. Sözleri Virani'nin, müziği de Firik Dede'nin. Çok güzel bir türküdür. Onu seslendirmek istiyorum.
0: Haydi bakalım. Keyifle dinliyoruz. Alkışlarınız Müslüm Eke için.
3: Mikrofonumu ben çok az burada duyabilir miyim?

0: Müslüm Eke.
1: Çok teşekkürler canım benim.
2: Teşekkür
1: çok
2: ederim.
0: Yüreğine, nefesine, sağlık. Sağlık. Sazına, teline sağlık.
1: Evet, hemen bekletmeden.
0: Evet, evet, ben sıra de sende. Sunam senden evvel vadem yeterse diyeceğim. Çok sevildi. Umarım dinlemeyenler de severek dinlerler. Hadi bakalım.

0: teşekkürler. Ağzına sağlık canım
1: ben
0: benim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Alkışların en büyüğü orkestramız için evet. gelsin. Kıymetli şefim Selçuk Murat Kızılateş ve kıyamda bütün arkadaşlarımız
0: evet,
1: için.
0: Evet benim teşekkürlerim olacak. Can hemşerilerim burada özellikle. Dernek Başkanımız Sayın Süleyman Kürtçioğlu beyefendi sağ olsunlar, lütfediler. Bir sürü değerli hemşerilerimi sağ olsunlar. Çok teşekkürler canım hemşerim.
1: Yalnız
0: benim benden 10 yaş büyük olmasına rağmen hala daha genç görünüyor. Profesör Doktor Türker Eroğlu halk müziğini daha doğrusu ben Elazığ türkülerini onunla tanıdım. Çok teşekkürler, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. O da aramızda oturuyor. Ve Bitlis'ten Erdem kardeşim teşrif ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Binlerce teşekkürler ediyorum. Ayrıca Bitlis balı da getirdiler. Candan teşekkür ediyorum. Ben niye zahmet ettim? Bir 50 kilo getirmiştim. Biraz daha fazla olsaydı millete dağıtırdım. Bitlis balı deyince artık orada duruyor akan sular. Efendim ben bir teşekkürümü daha etmek istiyorum. Dekorumuzu nasıl buldunuz? Güzel değil mi? Evet. Bu birimleri canım benim sağ olsun bize hiçbir şekilde her zaman dediğim gibi bila istisna evet Murat Tunç kardeşime teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun Malatya'da hemşerime diyorum.
1: Çok teşekkür
0: Şimdi,
1: ediyoruz.
0: Şimdi okuyacağım türkü çok sevdiğim değerli kardeşim Altan Bağış. Son zamanlarda siz de farkındasınız. Gerçi türkü daha yeni yerini buldu. Çok eski türkü ama o kadar içimden geldi ki okumak istiyorum. Altan Bağış kardeşimin diyorum ki Yasemen ama inşallah Altan bir Yasemen daha çıkar. Onda ben talep olurum. Bak 37. CD'me hazırlanıyorum. Bundan sonra şöhret olacağım. Evet.
1: Alkışlarınız Selahattin Alpay için.

0: Serap.
1: Ya bu nasıl bir yasemenmiş? Bu nasıl bir yasemenmiş? Çok teşekkürler. Sağ olun. Var olun efendim.
2: Evet. Harikasın abi. Nefesine yüreğine sağlık. Evet. Her isme bir eser vardır herhalde. Ama benim ismime çok zor.
1: Efendim?
2: Benim ismime çok zor.
1: Neden?
2: Yasemen var. Ayşe evet. var. Fatma var. Ama Hamdiye olmaz. Çıkmaz.
1: İstisna bir şey.
2: Bilmiyorum artık evet. yani.
1: Allah'tan adın Hamdi. Yani ne diye? Hamit olmadı.
2: Hamdiye.
1: Hamdiye güzel. Her şeyin.
2: Öyle.
1: Bakın. Eğer bir isim verilmişse mutlaka onun bir rahmani bir şekli vardır.
2: Muhakkak vardır.
1: Değil mi konuklar?
2: Sürayet eder evet. derler anlamı
1: evet.
2: da.
1: Çok evet. teşekkürler. Sağ olun.
2: Sevgili Mustafa, son zamanlarda çok güzel bir eser yayınladın, dinleyicilerimizle buluşturdun. Evet. Ve bir ilk gerçekleşti senin sayende. Yapay zekayla ilk Türk Halk Müziği klibini evet. çekmiş oldun değil mi? Biraz bahseder misin bize?
3: Evet, yapay zeka teknolojisi kullanılarak bir klip oluşturduk. Tabii içerisinde normal teknolojiyle çektiğimiz görüntüler de vardı. Biraz çağı takip ediyoruz galiba diyebiliriz. Her iki kültürü bir arada iletmeye çalıştık. Dönüşler de çok güzel. İnsanlar
2: harika bir
3: beğendiler.
2: Klip. Hakikaten yani. Oradaki dedeye zaten evet. bayıldım ben. Yani bu kadar gerçekçi.
3: O kadar zor ki aslında.
1: Yapay zekanın hiç mi hatası yok?
3: Kul yapısı sonuçta.
4: Kul yapısı. Her şey olabilir abi.
3: Her şey olabilir.
1: Değil mi yani? Evet.
2: Ama harika.
3: Yapay bir kere.
1: Evet. Yapay evet. Yani, o da kul yapısı. Abi, değil mi? Evet.
2: Aynen.
1: Evet canım şimdi.
3: Müsaaden evet. olursa bir Malatya'ya gitmek istiyoruz.
1: Tabii ya. Ayıp söylemesi
2: çok
1: şeref duyarız yani. Evet. Malatya deyince bir çapik beklerdim ama yani. evet. Neyi okuyoruz? Pardon. Evet, özür dilerim.
3: Bir Arguvan Uzun Hava okuyalım istiyoruz evet. başta. Bey Dağı'ndan yol aşırım.
1: Çok güzel. Peşin.
3: Hasan Durağ'a evet. yad edeceğiz. Sonra da abim devam etsin. Böyle evet,
4: sonrasında da sizin derlemeniz Kaya'nın dibinde mal mı yayılır?
1: Vay vay vay.
2: Haydi bakalım. Alkışlarınız Mustafa Ekebe Müslüm Eke evet. için.

0: Çok teşekkür ediyorum. Alkışlar Mahsun Şerif'e gelsin. Mahlasını okuyamadık ama.
1: Evet.
0: Çok teşekkürler.
1: Efendim, her şeyden evvel bir şey hatırlatmak istiyorum. Göstermiş olduğunuz genel anlamda gerek ekran başlarında gerek sizlerin bize göstermiş olduğunuz teveccühe layık olmaya çalışıyoruz. Candan teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.
0: İyi ki varsınız. Evet. Evet.
1: Ve bu ara sürpriz. Efendime söyleyeyim, Türker Hoca. Şöyle diyorum. Aman mezarımı derin edin. Kışlara doldu bugün. Tam vuram rebab oldu. Dön beri dön, yüzün göreyim. Kimdi bu? Lakabıyla söylüyorum. Bekçi Baku ve Baki Yurtsever. Rahmetle anıyoruz. Rahmetle anıyoruz. Ve şu anda Ramazan kardeşim, yani oğlu, eşi ve torunu burada. Ben bunu böyle spontane oldu. Acaba hoca ne diyorsun? Böyle bir kritik rahmetlikten okumak istiyorum. Evet. Evet.

0: Harikasınız.
1: Sen bir ayağa kalkar mısın? Bir ayağa kalkar mısın? Evet, güzel kardeşimi de güzel alkışlarınız olsun. Çok teşekkürler. Sağ olasın, var olasın diyorum.
0: Nefesin, sesin dert görmesin evet. Abicim. Sevgili Mustafa, çok güzel bir eser söyleyeceksin. O kadar çok seviyorum ki bu eseri. Zevkle dinleyeceğim ya. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz diyeceğiz.
2: Şimdi bir sürpriz yapacağız size.
3: Bir sürpriz de bizden.
2: Evet.
3: Bu
0: sürprizler akşamı.
2: Biz şimdi jenerasyon olarak hep böyle ustaları görme fırsatımız oldu. Baktık bir ustamız Selahattin abi sürpriz yapıyor. Şimdi biz de bir sürpriz yapmak
3: istiyoruz. Hadi bakalım.
2: Sürpriz de bizden evet.

0: Harikasınız. Evet, hemen sözü çok uzatmadan Mustafa, evet, sen oku bizim için bir şeyler. Çünkü çok az vaktimiz kaldı.
1: Büyük Ozan Aşık Davut Sulari'den Tercan Sürmelisi diye adlandırılan bir türkü var. Herkes Yozgat Sürmelisi'ni bilir. Ona naziri olsun diye Davut Sulari bunu bestelemiş. Öyle bir iddia var. Şimdi onu bir seçelim.
0: Şahane. Peki, alkışlarınız Mustafa Eke için. Haydi bakalım.

0: şansınız.
1: Bravo. Evet. Değerli kardeşim, şefimiz Murat Selçuk Kızıl Ateş'e ve tüm arkadaşlarıma candan teşekkürler ediyorum. Yayında emeği geçen tüm çalışanlara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ve yine benim derlediğim güzel bir türküyle final yapıyoruz. Ne diyor? Bitlis'in önü bağlar.
0: Bağlar. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. Sizleri stüdyomuza bekliyoruz. Sizleri de ekranlarınızın başına bekliyoruz kıymetli izleyenlerimiz. İyi ki geldiniz. Sefalar getirdiniz.
2: Teşekkür ediyoruz.
0: Bizim tekrar için olur. Sizleri görmeyi ümit ediyoruz programımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Harikasınız. İyi ki varsınız. Haftaya buluşuruz.

0: Evet, değerli konuklar, bir Türkülerle Turan programıyla daha karşınızdayız. Türk dünyasını adım adım türkü türkü gezdiğimiz, uzak yakın kardeşlerimizin, akrabalarımızın hislerini, duygularını, acılarını, neşelerini soluduğumuz bir programla daha beraberiz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Sevgili Nazlı Öksüz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Nasılsınız efendim?
1: Çok iyiyim. Böylesine güzel bir uzun yıllarda da takip ettiğim böylesine güzel bir programa Türk dünyası ezgilerini buluşturan, bizleri bir araya getiren bu güzel programa katılmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Daha önce de konuştuk zaten. Efendim ben Nazlı Öksüz'ü çok küçük yaştan beri, genç yaşlarımdan beri dinlerim. O her yöreyi çok başarıyla okuyan biridir ama benim
1: Estağfurullah.
0: için tabii o Orta Anadolu
1: Estağfurullah.
0: bozlaklarıyla, kendi yöresinin türküleriyle de çok öne çıkan bir sanatçı. Tabii
1: Sağ ol.
0: bugün biraz da programımızın da ismiyle müsemma olarak dış Türklere de değinmek istedik.
1: Evet,
0: Ona
1: ben
0: göre de bir
1: çok heyecanlandım bu programa çok teşekkür ediyorum davet ettiğinizde. Dedim ki ben de Türk dünyasına uzanan o ezgilerden, türkülerden seçmeliyim dedim. Ve bu programda da bu türküleri okuyacağım. Çok heyecanlıyım.
0: evet, ve Kerkük türküsüyle
1: Evet.
0: başladık ki biliyorsunuz Kerkük bizim hemen böyle yanımızda.
1: Tabii.
0: Ozan Arif'in şiirinde dediği gibi Irak'ı Irak sanma, bak hemen dibindeyim. Farz et ki Emmingil'de veyahut Bibindeyim. O kadar
1: Ya o
0: böyle
1: kadar
0: bize
1: yakın.
0: yakın.
1: Tabii.
0: Diliyle, müzikleriyle, gastronomisiyle, bütün kültürüyle bize en yakın coğrafyalardan bir tanesi. Kendimizden asla ayrı göremeyeceğimiz, uzak sayamayacağımız Bulgaristan Türkleri gibi, Makedonya Türkleri gibi, bütün Türk dünyası gibi kıymetli, değerli bir yerin türküleriyle başladık. Çok da güzel okudunuz.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarım da güzel
1: Güzel
0: eşlik etti.
1: çaldılar,
0: Sağ
1: teşekkür
0: olsunlar.
1: ediyorum.
0: Şimdi ben de yine bizim Türk dünyasından, yani Türkistan'dan
1: Oh.
0: bir türkü seslendirmek istiyorum. Özbekistan'ın Harezm bölgesi vardır. Aslında Özbek ve Uygur Türkleri Karluk grubuna girerler dil sınıflaması açısından. Ama Özbekistan'ın bu Harezm bölgesinde Oğuz Türkleri yaşamaktadır. O yüzden Oğuz Türklerinin de müzikleri Kerkük'te olduğu gibi, sözleri gibi, dilleri gibi bize yakındır. Şimdi seslendireceğim türküyü de göreceksiniz, sözlerini anlayacaksınız. Garip'le Şahsenem Destanı vardır. Belki de Köroğlu'dan sonra en çok Türk dünyasında çeşitlerini
1: Bilinen.
0: gördüğümüz ondan bir türküyü şu anda seslendireceğim ama önce bir çalgımı değiştireyim.

0: Arkadaşlar, her biriniz Özbekistan'ın güzel müzisyenleri gibi çaldınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu da dediğim gibi Özbekistan'da çok sevilen.
1: Çok keyifli bir türkü
0: Evet,
1: daha.
0: Türkmen
1: Ben
0: ağzında bir
1: ilk defa
0: türkü.
1: duydum. Çok hoşuma
0: Şimdi siz
1: gitti.
0: Kerkük'ten girince
1: Evet.
0: oradaki Türkmenlere değinince bir de onlara bir selam
1: Özbekistan'a
0: göndereyim
1: tabii.
0: istedim.
1: Tabii harika.
0: Bütün Türk dünyasına
1: Bütün Türk dünyasına.
0: selamlarımız olsun. Şimdi bir türkü de sizden alalım. Sonra yine sohbetimize
1: Zevkle.
0: devam edelim.
1: Tamam.

dergah varına mütebessim ne varsa, her Mart ayı gelende hüznümüz artar bizim. Yalnız ölsek de yine Türklüğümüz var olsun. Şanımızın ederi cihanı tartar bizim. Baş eğmedik zamana güldükçe gözlerimiz, karanlık ufkumuzu güneşler yırtar bizim. Şol töremiz, yolumuz emanettir lütfuna. Sen Allah neslimizi yokluktan kurtar bizim. Can verdiysek ayazda keş dağları utansın. Kabrimizin üstünü dualar örter bizim. Kabrimizin üstünü

0: Gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Bize gönderdiğiniz için biz türküyü biliyorduk ama ilk çaldığımızda da şimdi de hep aynı hissi yarattı bizde.
1: Evet, gerçekten çok güzel bir
0: Evet.
1: türkü olmuş.
0: Bir ağıt,
1: Celalettin hocamıza
0: bir
1: da.
0: sagu, bir
1: Ya,
0: özlem türküsü
1: evet.
0: olmuş. Ben de yine rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu için yazdığım şiiri
1: Mekanı
0: de
1: cennet olsun, harika.
0: arada bir seslendirmek istedim.
1: Çok güzel oldu
0: Benim
1: ama.
0: için de ayrı bir his oldu açıkçası.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederim
1: Bizim
0: bu
1: için
0: fırsatı
1: de.
0: da verdiğiniz için.
1: Estağfurullah, ne demek, ben teşekkür ederim.
0: Evet değerli konuklar, sadece tabii ki de Türk dünyası dediğimizde Anadolu'da onun kalbindeki en önemli noktalardan bir tanesi. Türk dünyasındaki kardeşlerimizin hislerine tercüman olurken kendi hislerimizi de böyle zaman zaman dile getiriyoruz. Tabii bunu yaparken bize en çok yardımcı olan verileri bize ozanlarımız sağlıyor.
1: Tabii.
0: Aşıklarımız, ozanlarımız, şairlerimiz. Onlardan bir tanesi de bizim yakın dönemimizin şairi. 2012'de rahmetli oldu. Yine Kahramanmaraşlı Abdurrahim Karakoç. Biz
1: Evet.
0: onu tabii ki de Mihriban'la

0: daha çok
1: Evet.
0: tanırız. Musa dedeye de selam olsun. Onun
1: Selam
0: güzel
1: olsun.
0: avazıyla bütün Türkiye, hatta Türk dünyası onu bildi. Onun çok dokunaklı, içli şiirleri vardır. Tabii ki de Türk dünyasını anlattığı şiirleri de vardır. Bu programlarda çok ondan bahsettik, okuduk. Şimdi bir başka şiirine ben bir ezgi uyarladım. Onu seslendirmeye çalışacağım. Bir sazımı değişeyim tabii.

0: Harika. Ağzınıza,
1: Evet,
0: emrinize
1: Kara Koç
0: sağlık. Kara
1: böyle
0: Koç
1: bütün
0: sözler.
1: duyguların tercümanı değil
0: Ya.
1: mi? Yani fakirliğin,
0: Çok büyük bir usta.
1: efendim
0: Mekancı
1: böyle,
0: mezarcı.
1: yani bir taraftan söylediğim gibi Türk dünyasına çok ciddi bizi bağlayan şiirleri var. Örneğin bilir misin kardeş Türk illerinde havada yıldızlar dağda karışır.
0: Ya ama.
1: Esir soydaşların türkülerinde dört mevsim ötede bir bahar üşür. Yani oraya uzanıyor, bir taraftan geliyor burada
0: Bir de Anadolu'da
1: Anadolu'da
0: ya.
1: gariban Türkmen'in çilesini böyle anlatıyor. Ozanlarımız efendim
0: Büyük
1: var
0: ozan, büyük
1: olsun,
0: şair.
1: mekanları cennet
0: Cennet
1: olsun.
0: olsun.
1: Dede Korkut'tan günümüze ne kadar gelmişse, Türk kültürüne, Türk töresine kim hizmet etmişse ruhu şad
0: Ruhu
1: olsun
0: şad
1: diyelim.
0: olsun.
1: Evet, sizden bir türkü daha alacağız şimdi.
0: Tamam. Yine Celalettin Kurt hocamıza ait
1: Hı-hı.
0: Müziği. Bu memleket kara sevda.

0: Elinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Yeni bir eseri daha tabii buraya kazandırmış oldunuz.
1: Evet.
0: Memleketimizin güzelliklerini, hislerini burada yansıtmış oldunuz.
1: Coşkusunu
0: Evet
1: diyelim.
0: evet. Şimdi biraz daha uzaklara, tam Türkistan'ın kalbine gideceğiz.
1: Oo,
0: Bizim
1: harika.
0: Piri Türkistan dediğimiz
1: Hı.
0: Anadolu'ya o alperenlerini göndererek Anadolu'yu ve Balkanları yurt
1: Edinen.
0: kılan,
1: Hı.
0: Türk ve İslam beldesi haline getiren Hoca Ahmet Yesevi'nin çok güzel Türkçe'ye hizmeti
1: Uyarlanmış. Ha,
0: var,
1: anladım.
0: Türkçe'ye çağrısı var.
1: Hı.
0: Onun da bizim Türkiye Türkçesine aktarıldı.
1: Hı.
0: Bizim Kaya Kuzucu abimiz
1: Harika.
0: var, konuğumuz da oldu.
1: Evet.
0: Onun türküsünü Hay Hay isimli eseri
1: Çok güzel bir
0: seslendireceğim.
1: eser, evet.
0: Tabii bunu oranın sazıyla, domburayla çalacağım.
1: Harika
0: Yine bir
1: olur.
0: çalgı değişimi yapayım.

0: Harika. Ağzınıza sağlık
1: Sağ
0: hocam.
1: olun. Çok
0: Gerçekten
1: teşekkür ederiz.
0: harika yorumladınız. Muhteşem bir eser.
1: Evet.
0: Bayıldım.
1: Yani bizim Türk dinleyicisine çok hitap eden bir
0: Evet.
1: eser olmuş. Sözlerini de Türkçe'ye aktarmışlar. Efendim sizinle zaman su gibi aktı gerçekten. Programımızın
0: Aynı şekilde benim
1: sonuna
0: için de
1: doğru
0: öyle.
1: geldik. Ben hep gönlümdeydi sizi burada ağırlamak. Bu programa nasip oldu. Kırmadınız, geldiniz. Öncelikle çok
0: Estağfurullah, ne
1: teşekkür
0: demek?
1: ederim.
0: Böyle bir programa gelmemek olur mu?
1: Evet.
0: Ben de diyorum ki hocam beni ne zaman çağıracak?
1: Evet, o bu zamanmış.
0: Evet.
1: Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.

0: ediyorum.
1: Sesiniz hep
0: Beni
1: böyle gök kubbede çınlasın. O güzel
0: amin, hep
1: bozlakları,
0: beraber
1: Türk
0: inşallah.
1: dünyası türküleriyle, eserleriyle
0: Hepimiz,
1: birlikte
0: hepimiz
1: hep
0: için.
1: bizimle paylaşın inşallah.
0: Hep birlikte inşallah. Buradan ben de tüm Türk dünyasına selamlar gönderiyorum,
1: Selam olsun.
0: saygılar
1: Bütün Turanellere
0: sunuyorum.
1: selam olsun
0: Evet.
1: efendim. Şimdi son türkümüz tabii Türk dünyasında en çok sevilen
0: En çok
1: eserlerden
0: sevilen.
1: biri Çırpınırdın Karadeniz olacak değil
0: Bence
1: mi?
0: ekranları başında tüm izleyicilerimiz bizimle beraber
1: Eşlik
0: söyleyebilirler bu
1: edecekler.
0: eseri. Evet.
1: Tamam, ben yine bir çalgımı değiştireyim.
0: Tamam.

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

Ümit Yılmaz ile Doğaçlama programında sizlerle beraber olacağız. Bugün biz bize, ben ve arkadaşlarımla beraber size şarkılar, türküler söyleyeceğiz.

Seda Gökkadar'ın yorumu ve sunumu, Baki Kemancı'nın orkestra şefliğiyle Bir Hoş Seda. Bu haftaki konuğu, Türk müziğinin usta yorumcusu Merihat Gülses.

0: 23 yıldır küserek para kazan tek adam benim.
1: Bitsin bu sevdamız bitsin. Kimi istiyorsa gitsin. Aha, konuşursam dilim kopsun. Küstüm.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler. Pazartesi TRT'de.

0: Sevgili TRT Müzik izleyenleri, Kafadar Şarkıların bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Programımızı çok güzel bir Yıldız Silve bestesiyle açtık. Ağzına sağlık abi.
1: Çok sağ ol canım.
2: Ağzına sağlık abi.
1: Çok sağ olun.
0: Ellerinize sağlık.
1: Ellerinize sağlık.
2: Ellerinize sağlık.
0: Çabuk olalım aşkım. Nasıl bir şarkıdır?
1: Yıldız Silve aslında nasıl bir bestecidir? Değil mi Hüseyin?
0: Yani çok.
1: Nelere imza atmış, nasıl şarkılar yapmış ve ölmeyecek şarkılar yapmış.
0: Evet öyle. Hele bu albümü abi.
1: Evet.
0: Yani Yürü Anca Gidersin.
1: Evet.
0: Çabuk Olalım evet. Aşkım. Ama Evlisin. Emi. Of. Çat Kapı.
1: Evet.
0: Ya bütün Türkiye'yi perişan etmişti bu albüm.
1: Evet abi. Aynen öyle. Aynen
0: müthişti.
1: Öyle.
2: Bu şarkıların hepsi gitti mi abi o albümdeki?
1: Hepsi abim.
2: Böyle bir şey olamaz.
0: Bütün albüm gitti.
1: Böyle çok güzel müzik muhabbeti yapmışken hemen böyle ikinci şarkıyı da
0: geçelim.
1: Yapalım mı?
0: Bir Murat Boz şarkısı. Evet. Murat Boz'un seslendirdiği Fettah Can şarkısı.
1: Evet.
0: Sevgili Fettah Can'a ve Murat Boz'a da selam olsun.
1: Evet,
0: İleriki bölümlerde Fettah Can'ı da ağırlayacağız.
1: Ağırlayacağız, evet.

0: sevgili Fettah Can'a ve Murat'a gerçekten buradan selam olsun.
1: Çok güzel Fettah, bir şarkı.
0: Evet. Yani Fettah'ın şarkılarına baktığın zaman da Hüseyin değil mi? Yani sen bir dönem Fettah'la da galiba değil mi çalışmıştın?
1: Evet, abi. Yani geçen konuştuğumuz konu vardı ya hani uzun yıllar nesilden nesile dinlenecek şarkılar.
0: Evet, evet.
1: Bence Fettah abinin şarkıları da öyle.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi böyle biraz hareketlensek mi?
1: Ne deriz? Yine İyi bir mi? Yıldız Tilbe şarkısı yapalım
0: Tamam o zaman Yıldız Tilbe.

0: Evet abi. Bu şarkıyı mesela iki farklı tarzda dinlemiştik.
1: Evet.
0: Hem İbrahim
1: İbrahim
0: Tatlıses
1: abiden
0: ve Deniz
1: dinlemiştik.
0: Seki'den dinledik.
1: Evet.
0: İkisi de büyük ses getirmişti.
1: Evet.
0: Yani çok farklı yorumlar, farklı aranjeler
1: Evet.
0: ama ikisi de müthiş.
1: Ve ikisinde de çok beğenilmişti
0: İkisi
1: Hüseyin.
0: çok
1: Evet.
0: beğenilmişti.
1: Hani birbiriyle eşleştirilmedi ya da
0: Evet abi.
1: eleştirilmedi
0: İki
1: yani.
0: tarzda da
1: Evet,
0: çok
1: evet, evet,
0: beğenildi.
1: evet. İnşallah dinleyicilerimiz bizden
0: Bizden
1: de
0: de
1: beğenmişlerdir
0: beğenmişlerdir
1: bunu.
0: inşallah.
1: Şimdi ne yapsak, yine böyle hareketlenmişken yine hareketli şarkı çalalım mı?
0: Hareketlenelim biraz.
1: Tamam. Bugün biraz muhabbet az, şarkı çok.
0: Evet, bugün
1: Tamam.
0: öyle
1: Hadi.
0: yapalım biraz.

0: Şarkıda bir söz var ya,
1: evet.
0: Her soluğunda evet. Baştan aşağı, aşağı çek beni içine orada kalayım.
1: Orada kalayım. Bu arada biz bazen arkaya doğru bakışmalarımız oluyor. Seyircilerimiz de herhalde merak ediyorlardır. Yani hepimiz müzisyen olduğumuz için Kafadar grubu olarak hani arkadaşlarımızın yaptığı, mesela biraz önce şeye döndüm, Okan'a döndüm. Okan çünkü çok güzel bir, orada çok güzel bir solo geçişi vardı. Ellerine gönlüne sağlık. Ve etkilenmemek mümkün değil çünkü okurken bir yandan kulağım oraya gidiyor. Bir an durum şey bile istiyorum yani. Sözü bile kesmek istiyorum yani. Hani keseyim sözü, dinleyelim yani. Sadece Okan'ı dinleyelim. Bırakayım yani, çalsın yani. Bu arada Batuhan, Eser, Doğan, Hakan, Nilay, Kafadar grubu olarak Özgen, Hüseyin ve ben sizin evlerinde bulunmaktan, misafir olmaktan inanılmaz derecede mutluyuz. Eminiz inşallah siz de mutlusunuzdur. Şimdi böyle şarkılar devam edelim mi Hüseyin? Böyle biraz yavaşlatalım mı?
0: Yavaşlatalım biraz.
1: Tamam. Arabesk'i yapalım mı biraz?
0: Yapalım artık.
1: Hadi o zaman.

0: Bu hareketli şarkılar çok güzel değil mi?
1: Çok
0: bu
1: güzel abi.
0: Güzel ya. Değil mi abi? Muazzam. Enerjisi de çok güzel çaktı. Hepimizin de eline sağlık arkadaşlar.
1: Ellerinize sağlık.
0: Evet. Şimdi böyle bir senden Hüseyin kapanış anonsu alsak. Ne kadar üzülsek de kapanış anonsunu alsak ondan sonra.
1: TRT Müzik ekranlarında kafadar şarkılarla sizlerle beraber olduk. Haftaya tekrar görüşmek üzere.

0: Vay vay vay.
1: Ya al yazar efendim. Ya.
2: Çok neşeli bir tavır.
1: Korkunç güzel bir ses. Çok da önemli bir hanende. Ya. Atatürk'ün huzurunda falan da fasıllar falan, evet, yapmış. Enteresan bir.

0: Merhabalar efendim. Müziğin kalbi, eğlencenin adresi. Başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal.
0: Türk müziğinin birbirinden kıymetli ustalarının eserleri eşlik edecek bize. Orhan Gencebay'dan Amir Ateş'e, Ferdi Tayfur'dan Musa Eroğlu'na uzanan bir gönül yolculuğuna çıkacağız. Evet, şehirlerin şarkılarından Anadolu'nun türkülerine, gönüllere dokunan eserler bizlerle birlikte olacak. Ve müziğimizin farklı renklerini hep birlikte yaşayacağız efendim.
1: Evet, bu yolculuğun ikinci durağı da yine milyonların gönlünde ayrı bir yeri olan bir isim var. Orhan Gencebay. Hatta ilk eserimiz de büyük ustanın o en sevilen eserlerinden biriydi. Devam edelim diyorum Orhan Baba'nın eserleriyle. Bize ne okumak istersin?
0: Evet, Orhan Baba efendim yıllardır şarkılarıyla dertlerimize ortak olan, sevinçlerimize, hüzünlerimize de sesiyle, besteleriyle eşlik eden büyük usta. Eminim şu anda bizleri izliyorlar diye biliyorum. Buradan da selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Şimdi onun şarkılarından bir demet sunalım istiyoruz efendim. Evet. Akşam güneşinin ihtişamında ayrılığa rağmen güzelliğini koruyan aşklara seslenelim. Ne dersin?
1: Saygılar, sevgiler olsun büyük ustaya. Sahne senin.

0: Tebrik ediyorum.
1: Evet, Canancığım gel bakalım
0: İsmail.
1: sırada.
0: Bazı eserler vardır ki sınav niteliğindedir adeta. Bence bu eserler de onlardan ikisiydi. Bence büyük bir ustalıkla seslendirdim ve saz sanatçısı arkadaşlarımız da büyük bir ustalıkla sazlarıyla icra ettiler. Tebrik ediyorum hepinizi.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi kaderle gönlün buluştuğu şarkılar var galiba, değil mi? Öyle mi?
0: Evet, önce kadere sitem edeceğiz. Aslında sitem etmek tabirini çok sevmiyorum. Ufak bir haykırış diyelim. Sonra da gönlün sesini dinleyeceğiz hep
1: O
0: birlikte.
1: halde sahne senin.
0: Haydi bakalım, buyurun arkadaşlar.

0: seni görmemiş farza.
1: Farzet bir rüyaydı, bitti.
2: Ya. Canancığım, şimdi sırada da öyle yaşayan bir musiki çınarı var ki, ona da buradan selam olsun. İstersen ismini sen anons et.
1: Kıymetli hocamız Amir Ateş'e saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve onun en güzel eserlerinden biri Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağımı okumak istiyorum.
2: Dinleyeceğiz efendim.
1: Buyurun.

0: Evet, sevgili arkadaşım.
1: Ne yapıyoruz şimdi? Ne var sırada?
2: Şimdi biraz türkülere mi gidelim diyorum.
1: Vallahi türkülerimizde efendim ayrı bir hüzün, ayrı bir derinlik var tabii ki. İnsan bazen söyleyemediğini bir türkü nasıl da güzel söyler, değil mi?
2: Evet.
1: O zaman güzel bir türkü dinlemek istiyorum senden, o Gülüşmeler, güzel sesinden.
2: Türkülere çevirdiysek madem İsmail.
1: Tabii ki.
2: Akla ilk gelen ustalardan birisi Musa Eroğlu. Onun ölümsüz eserlerinden birini seslendireceğim. Arada da yine belki geçen haftaki gibi ufak bir sürprizim olur. Candan ileri diyeceğiz. Buyurun.
1: Evet, sahne senin sevgili Canan.

0: Ellerinize sağlık. Şimdi biraz hareketlenelim istiyorum. Sevgili partnerim, sen dinleniyor musun?
1: Vallahi
0: bence gel beraber
1: ben gömüldüm.
0: Söyleyelim.
1: Ben burada gömüldüm.
0: Gel gel. Fazla ayrı kaldık.
1: Vallahi şu Musa Hoca'nın en çok dillerde okunan ve en çok istenen alan türküsünü okursan ben de mutlu olacağım. Ben seni dinlemek istiyorum. Aralarda gireceğim.
0: Öyle mi? O zaman firari diyelim. Aynen. Ekran başındakileri de dansa davet ediyoruz. Buyurun bakalım.

0: Oh Canancığım.
1: Yine kaşıklarımla geldim, dayanamadım.
0: Vallahi dedim ki bu kaşıklar nerede, sonradan çıktı.
1: Sonradan bulduk.
0: Efendim şimdi sırada birçok kişinin daha ilk notalarından tanıyacağı bir şarkı var, değil mi?
1: Özellikle bizim kuşak çok iyi bilir bu eseri. Bir döneme damga vuran televizyon dizileri vardı İsmail, hatırlar mısın?
0: Unutulmayan diziler vardı. Evet, ekran başında efendim merakla beklenen günlerdi o dönemlerde. Evet, şimdi o şarkı dinleyeceğiz.
1: Evet, bu arada sana söyledim ya, istekler doğrultusunda repertuarımızı şekillendiriyoruz diye. Geçenlerde Konya'ya bir konsere gittim İsmail. Kültür Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu bir konserde. Orada genç bir kardeşimiz geldi yanıma. Abla başka sahneyi izliyorum 3 haftadır dedi. 2 hafta önce gittik biz konsere. Ve istek alıyor musunuz dedi bana. Dedim tabii ki de, sizin mesajlarınıza da önem veriyoruz, dikkat ediyoruz, kayda alıyoruz tabii ki dedim. Senden bir eser isteyeceğim. Bilmiyorum program repertuarına dahil olabilir mi, olamaz mı diye. Söyle bakayım kardeşim dedim. Emrah'ın Unutabilsem adlı eserini istedi. Dedim benim repertuarımda yok ama o kadar canı gönülden istedi ve anısını da anlattı bana şarkının.
0: Neymiş?
1: Evet, şehit olan kardeşinin en sevdiği eserlerden biriymiş. Özellikle okumamı istedi. Ben de bu kırabileceğim bir şey değildi. Her ne kadar repertuarımda olmasa da dersime çalıştım, geldim. Kardeşimize, sevgili Hasan kardeşime gönderiyorum. Ve bütün şehitlerimizin de ruhu şad olsun diyorum. Buyurun bakalım, seslendirmeyi.
0: Evet.

0: Evet, ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim. Hatalarımız olduysa affola ama kardeşimizin isteğini kıramazdım.
0: Ağzına gönlüne sağlık. Efendim olacağım. Yavaş yavaş herhalde değil mi? Bakıyoruz. Evet, programımızın sonuna gelmişiz. Birbirine... Hatırladık. Eğlendik.
1: Ve en önemlisi. Evet. Karşıda burada konuk misafirlerimiz var. Onların coşkusu, onların hüznü buraya yansıdı. Kaldırdılar değil mi? Kalktılar, oynadılar, coştular. İyi ki geldiniz efendim. Birbirinden güzel eserleri. Sevgili arkadaşım, canım İsmail Özkan'la sizler için seslendirmeye çalıştık. İsmail'cim son sözlerimizi
0: söyleyelim. Evet efendim. Haftaya yine aynı saatte. Müziğin kalbi, eğlencenin adresi neredeyiz?
1: Başka sahnedeyiz efendim.
0: Evet, görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için 2500 yıllık tarihiyle muhteşem bir şehirdeyiz. Her sokağında, her köşesinde Özbekistan'ın kadim medeniyetini, kültürünü, sanatını bizzat görerek şahit olacağınız Özbekistan Buhara'dan merhabalar.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta Maestro Gökhan Çelik önderliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi bando şefliğini ağırlıyorum.

Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz. Yeniden yeni bir Serkan Çağrısanesi'nde sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün müziğin iyileştirici, birleştirici ve duygularımıza tercüman olacağı o güzelliğinde hep birlikte buluşmak üzere stüdyomuza geldik.

0: Efendim çok çok teşekkürler ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yine bir Aslı olan şarkılarda orkestram ve ben sizlerle birlikteyiz. Hicaz bir eserle açtık. Ey çerhi sitemgâr. Allah'ım günümüz Türkçesinde ey zalim felek. Ağlayan gönlüme dokunma. Ayrılık acısından ettiğim feryada dokunma diyor. Gerçekten çok özel bir eserdi. Çok teşekkürler ediyorum ama çok heyecanlandım biliyor musunuz? Bu eseri ilk okuduğumda 18 yaşındaydım. Bakın ilk öğrendiğim eserlerden bir tanesiydi. Ve bugün okumak nasip oldu ikinci kez. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ama çok heyecan verdi bana. Sevgili şefimle Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde bunu birlikte geçmiştik. Hatırlar mısınız şefim?
1: Bu şarkıları heyecan duymazsak zaten
0: değil
1: bir
0: mi?
1: Problem vardır.
0: Değil mi? Çok haklısınız. Peki. Şimdi çok değerli bir konuğum var. Kendisi Bingöllü. Böyle karayağız bir delikanlı düşünün. Aynı zamanda çok güzel, mutlu bir yuvası var. Üç çocuğu var. Hatta üç kız babası. Muazzam bir şarkılar söylüyor. Acayip bir sesi var. Ama bir de üstüne arabesk ve fantezi müziğin, halk müziğinin en yakışıklısı benim kardeşim. Yüksek alkışlarınızla efendim. Erkam Aydın.

0: yara.
1: Ya çok güzel iyi ablam. Yaptın ne güzel. Tabii sahne sanatçısı olunca hemen böyle sözler değişiyor, olay değişiyor.
0: Muhakkak ki bulunduğumuz platform stüdyo Türkiye'nin en köklü ailesi. Burada kelimelerime çok daha dikkat ediyorum.
1: Bravo.
0: Ama tabii sahnede, okuduğumuz şarkılarda bazen böyle değişiklikler yapıyoruz.
1: Gerekiyor bak, güzel oldu işte. Nasılsın, nerelerdesin, ne yapıyorsun, anlat bakalım biraz.
0: Güzel ablacığım, çok iyiyim. Demin de bahsettiğin gibi 3 tane kızımla.
1: Maşallah, yaşları beraber. Kaç oldu Erkan?
0: Beni şu an izliyorlar. Aliye Mina, Ecelina, Karaca Sina. Ay. Hepsinin iki ismi
1: var. Ne güzel, biliyor musun benim de senin iki ismin var mı?
0: Bizim Abdullah Erkam Aydar.
1: Erkam, değişik evet. Bak. Kim koymuş ismini?
0: Babam, o da şu an izliyor ellerini. İki elinden ay, öpüyorum canım. Annemle.
1: Biz de, ben de öperim anneciğini de babacığını.
0: Peygamber Efendimizin, yani ilk Müslüman olan kişinin ismi Darul Erkam. Hani Peygamber güzel. Efendimiz işte Hira mağarasından ayetleri Erkam'ın evine getirip oradan İslamiyet yayılıyor.
1: Ne kadar güzel bir isim. Ailen de tabii ki İslamiyet'i çok derinden hisseden bir aile, ben biliyorum.
0: Babam evet.
1: O sebeple de gayet güzel bir isim seçmiş. Sen de evlatlarına nefis isimler seçmişsin. Allah ömürlerini uzun etsin.
0: Amin, amin.
1: Yuvanda
0: ablacığım.
1: Huzur diliyorum sana,
0: amin,
1: canım benim.
0: Amin ablacığım, amin inşallah.
1: Şimdi terledim biraz, sana dur bir peçete vereyim. Seni bir dinlendireyim, bu arada ben bir şarkı söyleyeyim.
0: Peki, ben de
1: tamam
0: dinliyorum.
1: Tamam mı? Sen böyle bir tempolu girdin.
0: Evet.
1: Bakalım sırada çok güzel bir eser var. Sözleri Celal Erten'e ait, bestesi Kadri Şençalar'ın. Ah edip inlerim gurbet elinden. Buyurun.

0: Ağzına sağlık ablacığım.
1: Ay. Değil mi? Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan
0: yar olmadıkça.
1: Gerçekten öyle. Çok güzel bir eser. Beni böyle alıyor, bir yerlere götürüyor. Gerçekten neyleyim yani? Ana yok, baba yok. Kolay değil yani, anladın mı? Beni çok hüzünlendiriyor. Böyle şu sıra o kadar çok değerlerimizi kaybettik ki. Bunlardan bir tanesi. Biz geçtiğimiz hafta Yeşilçam şarkıları yapmıştık.
0: Evet.
1: Sevgili arkadaşım Eda Karaytu ile birlikte. Ve Türkan Şoray'la Kadir İnan'ın birlikte oynadıkları filmlerin müziklerini seslendirmiştik. Evet. Bazıları da onlardandı. Ay Selvi Boylum Al Yazmalım'ı şöyle bir hatırlayalım. Ve çok büyük oyuncu, çok büyük bir karakter gerçekten. Türk sinemasına adını altın harflerle
0: kesinlikle
1: yazmış.
0: Kesinlikle 7'den 70'e herkesin hayranı
1: ve
0: 7'den oldu.
1: 70'e gerçekten herkesin hayranı oldu.
0: Bir de
1: oldu.
0: Abla şöyle hayatı boyunca onurlu yaşayıp onurlu ölmek her babayiğidin de harcı değil. Kadir İnanır onurlu yaşadı,
1: gerçekten
0: dik yaşadı, dik öldü, onurlu öldü. Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Amin. Hadi bu biraz daha devam edin.

0: Ben de kıyamam. Gözler dolu dolu oldu.
1: Olmaz mı? Sanatçılar alkışla yaşar ve alkışla uğurlanır diye düşünüyorum. Yüzlerce binlerce seveni akın ediyor şu anda kabri başına. Biz de ruhu şad olsun. Tüm kaybettiklerimizin ruhu şad olsun. Onlar gibi oyuncular gerçekten yetişmez. 1949'da doğmuş ve 2026'da veda etti. Ama güzel şeyler bıraktı, izler
0: çok,
1: bıraktı.
0: Çok çok izlemediğim filmi yok.
1: Değil mi? Ve bir şey söyleyeceğim sana. Sana şimdi baktığımda oyunculuk da yapıyor sevgili arkadaşım, kardeşim, evet. Erkam Aydar. Şöyle bir baktığınızda böyle yok mu o Kara Yağız, bir hani Kadir İnanır'ın o gençlik halleri? Ben mi yanılıyorum? Hani benim kardeşim diye
0: beni
1: bana
0: sevdiğin
1: öyle geliyor.
0: Için... Sen yok, de vallahi çok teşekkür
1: maşallah
0: ediyorum. Yani bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum Rabbime. Ama keşke yani gençliğini oynama şansı yakalayabilsem.
1: Ay, sen olabilirsin.
0: Vallahi.
1: Biraz oyunculuktan bahsedeceğiz ama senin aklına bir eser geldi. Onu okuyacaksın şimdi.
0: Bu konunun
1: şimdi.
0: Üzerine bir tane çok okuyayım güzelim. Ablacığım. Şu,
1: bakayım sırada ne
0: diyor
1: var?
0: Diyor ki, bence şunu okuyalım ablacığım.
1: Yıllar utansın.
0: Yaşanmadan
1: diyelim.
0: Geçen
1: yıllar utansın. Erkam Aydar.
0: Kabulünü umut ediyorum efendim.
1: Tabii.

0: Harika. Bayıldım, bayıldım. Nasıl? Harika değil mi? Şefim.
1: Ablacığım.
0: İlk defa değil mi böyle Erkan'la siz de?
2: Evet, ilk defa karşılaştık.
0: Birlikte şarkı söylüyorsunuz.
2: Muhteşem.
1: Teşekkür ediyorum şefim.
0: Şimdi,
1: sağ olun.
0: Şimdi gerçekten çok güzel bir eser. Bunu albümde okudun mu sen, Yıllar Utansın?
1: Nasip olmadı.
0: Bence kesinlikle bunun bir artık albüm yapamıyoruz ya. Hani tekli bir şey çıkabilir. Çok
1: evet,
0: da güzel olabilir.
1: Ben bu şarkıya Gülhane Parkı'nda aşık olmuştum. Küçücüktüm. Evet. Beyaz takım elbiseli.
0: Şöyle dön görsünler.
1: Beyaz takım elbiseli bir duayen çıktı ve binlerce insan Müslüm baba Müslüm. Şarkıyı da okuyamadı rahmetli. İnsanların sevgisinden. Bendeki yeri çok ayrıdır. Her sahnemde mutlaka yer veriyorum.
0: Bravo.
1: Değer verip çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum
0: demek,
1: ablacığım.
0: Ablacığım.
1: Sizin huzurunuzda böyle bir platformda şarkı okumak
0: ne
1: şereftir
0: demek.
1: Benim için.
0: Gerçekten şu anda seni ilk defa belki bizim platformumuzda TRT Müzik ekranlarında gören izleyicilerimiz ya neden daha önce yoktu diyorlar.
1: Efendim ben Erkam Aydar. Efendim
0: evet,
1: ben Erkam Aydar.
0: Kendini.
1: Lütfen internete, Instagram'ınıza yazabilirsiniz. beni evet. Tanıyabilirsiniz. Evet. Bingöllüyüm. 3 tane çok teşekkür ederim.
0: Erkancığım gerçekten güzel bir sesin var. Peki biz seni daha fazla neden göremiyoruz? Bu kadar güzel sese, fiziğe, sanata olan bu tutkuna, efendiliğine rağmen neden daha fazla tanımıyoruz seni? Birilerine küs müsün? Böyle sıkıntılar mı yaşadın? Engellendiğini düşündün
1: ya
0: mü?
1: Ya şöyle abla, bir kere bu piyasa... yani müsaadenle birkaç kelime söyleyeyim.
0: Lütfen,
1: madem böyle güzel bir soru geldi.
0: Evet.
1: Bu piyasa belli bir tekel içerisinde dönüyor. Tabii bu tekelin içerisinden sıyrılan arkadaşlarım var. Bunlar da ürettikleri eserlerle sıyrılabildiler. Henüz bana nasip olmadı. Ben burada kendime bir öz eleştiri yapmış olayım. Daha fazla üretmem lazım.
0: Bravo.
1: Daha fazla üretmem lazım. Birilerinin inadına daha çok çalışmam lazım. Ama ekran artık televizyon harici sosyal medya çok fazla hayatımızda olduğu için biz devamlı sahnedeyiz işte Türkiye'de ve yurt dışında şarkılar söylüyorum.
0: Evet sahnede gerçekten oldukça yoğun çalışmalarım var biliyoruz. Ama işte biraz daha böyle.
1: Ara verip senin, diziye tekrardan dönmeyi düşünüyorum ablam.
0: Valla bence hiçbirisine ara verme. Sen böyle hem dizi hem şarkı söylemeye devam et. Hatta bugün bol bol şarkı söyleyelim. Senin sesini daha çok dinleyelim istiyorum
1: Şeref
0: ben.
1: Şeref duyarım güzel
0: şimdi,
1: ablacığım.
0: Şimdi şefim bir tane ben okuyayım peki. Sizden dinleyelim dediler. Hadi o zaman.
1: Zevk.
0: Buyurun efendim. Buyurun.

0: Bence hemen devam et Perşembe gününde çeşme başında diye. Vallahi devam edin. Allah Allah. Ben okumayacağım. Oku bir tane. Hemen Perşembe gününde çeşme başındaya bağlayalım. Hadi.
1: Son hareketi yapayım mı peşine?
0: Yapacağız. Hadi. Müsaade edersen. Perşembe gününde çeşme başında. Buyurun.

0: güzel oldu. Spontane. Çok güzel oldu. Bayıldım. Ben de bak bugün sarışın oldum. Vallahi bugün saçıma peruk taktık.
1: Zarafet akıyor abla.
0: Vallahi bu peruk biliyor musun? Benim biliyorsun saçlarım siyah. Anlamayın, koyu kestane. Doğal olmuş değil mi? Sevgili Savaş Avşar yaptı. Saçlarımı sağ olsun. Modacım da sevgili Burcu Aslan. Vallahi bu kıyafetimi hazırladı. El emeği, göz nuru. Çok büyük bir tasarım bence. Ellerine kollarına sağlık olsun. Makyüzüme de Seher Güneş'e çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tarkan. Canım şefim. Kocaman alkışlar lütfen. İzleyicilerimiz de var.
1: Şefim çok teşekkür ediyoruz. Harika valla.
0: Ve güzel orkestrasına çok çok teşekkürler ediyoruz. Ya Yıldız Tilbe'den okuyalım mı? Bir emi diyelim mi? Hadi bakalım.
1: Ablacığım
0: birlikte.
1: Ben de keyifle
0: birlikte dinleyeyim. Vallahi birlikte. Buyurun efendim. Yıldız Tilbe'yi de davet edelim. Gelsin, seviyoruz onu.

0: Vallahi bravo.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim mi?
0: Ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
1: Orkestramı çok seviyorum. Vokalistlerimi çok seviyorum. O kadar güzel sesleri var ki ve böyle özel güzel şarkılarda ben onların da sesini izleyicilerimizin yakından duymasını istiyorum. Erkamcığım, böyle senin gibi çok özel sesleri ağırlamaya çalışıyorum.